beklemekten yoruldum. Beklemekten bittim, beklemekten tükettim. Mevsim ilkbahardı, kışa döndürdüm.

yalan dolan bir arada, insaf bitmiş, vicdan bitmiş. Sakın düşme burada dara, yem olursun aç kurtlara. Buradaki tapallah para, dostluk bitmiş ve

Vur patlasın, çal oynasın. Söyle, söyle buna kim dayansın? Sen ki bilen bir insansın. Doğruları yazan bitmiş, gerçekleri yazan bitmiş. Ta yürekten sen.

Kara gümrük yanmasın, analar ağlamasın. Çakmak çakar gibi silahlar patlamasın. Ne polis semte girsin, ne mevzular yaşansın. Kara gümrük çiçek, kara gümrük çiçek, dalları kırılmasın. Dallar

biter abinin, kardeşine de sorar. Sen de fikrini söyler, saygını gösterirsin. Böyle olursan tabii her zaman sevilirsin. Burası Kara Gümrük. Edep, ar, saygı var.

Başım gene duman bugün, gözüm yaşı umman bugün. Gene kaldım sabahlara, ah uykular haramdır bugün.

Biri saksımızı çiğneyip gitti. Biri duvarları yıktı, camları kırdı. Fırtına gelip aramıza serildi. Biri milyon kere çoğaltıp hüzünleri,

aynı çıtırtıyla ürperen birer serçe. Hep aynı yerde karşılaşırdık, tesadüf bu. Birer tomurcuktuk hayatın kollarında. Birer çiğ damlasıydık bahar sabahında, gül yaprağında. Dedim ya, hiç yoktan susturuldu şarkımız. Yüreğim kanıyor, yüreğim kanıyor. Bitmeseydi, bitmeseydi bizim öykümüz böyle.

Dilerim, hayat pazarında bir dilenciyim. Yaşıyor sanmayın, yaşamıyorum. Büyük şehirlerin ölmüş genci.

ötelerden. Bir de hasretimi giderken götürecek değilim, sende kalsın. Eğreti zulümlere ve boyası dökülmüş bu şehre inat, umutlarımı besle. Hasretimle büyü, sil gözyaşın ey yar. Gidişim sonsuzluk perdesini aralayacak.

bize. Hüzünler saracak ufkumuzu. Hüzünler, hüzünler taze baharlar gibidir. Unutma, bahar senin içinde. Nereye gidersen götürürsün. Taze tomurcuklar şimdi kavuşma zamanı diyorlar. Türküler söyleniyor bir yerlerde. Meşeler güvermiş. Varsın güversin. Söyleyin o yâre, durmasın, gelsin diyor türküler. Şimdi ses ver artık. Yüreğini yüreğime ekle.

Benim sevdiğim kadar kimse seni sevemez. Benden başka hiç kimse uğrunda ölemez. İstersen çek git, eller kıymetin bilmez. Benim sana olan aşkım, benim sana olan tutkum ve benim sana olan bu sevdam hiçbir zaman bitmez.

Beni bırakıp gideceksin biliyorum. Git bakalım. Canın sağ olsun. Ben yine de seni seviyorum. Aşkıma karşılık senden bir tek şey istiyorum. Senede bir gün, sadece bir gün ara beni. Hiç konuşmasan da olur. Nefesini gönder bana. İçime çekeyim kana kana. Bunu çok görme bana. Ben de sana bizim şarkımızı söylerim. Bakma sen. Söylerken belki ağlarım. Ama sen ağlama sakın. Hep gül. Çünkü seni öyle sevdi bu yaralı bülbül. Kendine iyi bak cancağızım. Elveda sana.

0: reklamlar.
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğruca.

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğruca.

0: olsaydım bu dünyada yerim yokmuş yokmuş. Keşke bir yalan olsaydım olsaydım. Keşke bir yalan olsaydım olsaydım.
1: Burası Radyo Lider İzmir.

0: eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.

Radyo Lider İzmir. Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek,

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65 maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız, unutulmayacak bir Umre için.
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğruca.

ki ensemde bir zehirli bıçak. Bir maziden böyle kaçılır ancak. Ne varsa hediyen tesbih, oyuncak, çöpe attım, yaktım, kırdım, olmadı. Bir boşlukta günümü gün eyledim, seni bir maziye sürgün eyledim. 3 sene kendime yalan

0: yüreksiz. Ama gördüm insan yaşar yüreksiz. Dedim her şey yalan, her şey gereksiz. Mamluya bir kurşun sürdüm, olmadı, olmadı.
1: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir umre için.
2: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğruca.

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim doğruca.

0: İzmir.
1: Ne kadar okusan da özenli sözlerin oklarıyla süslemedim harfleri adını oluşturanların dışında. Dökmedim yüreğimi kimsenin gözlerine. Ey aşk, beni yağmala. Ateş et arka arkaya aşk, beni tara. Bilsin, hiçbir şey umurumda değil. Dağlarım yaralarımı çabuk geçsin. Öğrenirken hasretinle sevişmeyi, gözyaşlarım akabilirler özgürce. İçimde öyle güzelsin ki onu kirletmeyeceğim seninle.

sayende yalnızım iki gözüm. Dertlerle beraber yatağa girip üremiş dertlerle uyanmalara alıştım ben de. Bir veda bu sesi uçursam diyorum. Uzamış sakalım oynat. Bize son yalanını söylemeden hayat. Sen de gelme istersen. Ağlarım ses verirsen. Kalsak bir sen bir de ben. Olamaz imkansız.

zamansız vapurları uğurlayan bir mendil gibi. Dilimde kırılan o zifiri şarkı ve hayırsız bir sevgiliden kalma mektuplar gibi. İçimde közlenen hasretine alıştım artık.

Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim doğru.

davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız, unutulmayacak bir Umre için.

güneş doğar kaybolursun vay aman. Ay ışığı der durursun vay aman.

0: davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara, Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğruca.

780 4750 0541 780 4750. Burası Radyo Lider İzmir. Burası Radyo Lider İzmir.

Ben senin hasretine alışamadım. İçimdeki kavgamla barışamadım. Uçup gitti mutluluk, kavuşamadım. İçim yanar, içim yanar.

0: davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara, Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğruca.

0: Hızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65 maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız, unutulmayacak bir Umre için.
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğruca.

Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımız

Artık sana söyleyecek son bir sözüm kaldı. Bu sözlerimle sana ayrılırken hediyem olsun. Hani derler ya, bir dert veren Allah bin güldürür diye. Ben de sana şunları söylüyorum. Rabbim sana bin dert versin, bir güldürsün, bir güldürsün.

Eller sevdi mutlu oldu. Ben sevdim ne hallere düştüm. Bu sevda denen şey ne kadar acıymış. Bilemedim, ölçemedim hesabını. Bilemedim beni bu kadar yakacak. Bilemedim beni benden alacak. Bilemedim beni firarlara salacak. Bilemedim yarın adı hasretmiş. Bilemedim yarın adı çileymiş. Bilemedim, bilemedim.

0: reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğruca.

780 4750 0541 780 4750. Burası Radyo Lider İzmir. Burası Radyo Lider İzmir.

0: gönülden gönüle.
1: Bu programda ürün yerleştirme uygulanmıştır.
2: Keyfe Değer Kafe Koçero katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle başlıyor.

0: rahatla. Gönülden, gönülden gönüle.
1: Keyfe Değer Kafe Koçero katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.

0: Murat'la, gönülden gönüle.
1: Sordum baby.

0: Keyfe Değer Kafe Koçero katkılarıyla Murat'la Gönül'den Gönül'e devam ediyor.
1: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
2: Alemin Kralı Lider FM'den esnafa büyük destek. Ürünlerinizin tanıtımı ve hedef kitleye ulaşması için reklam fiyatlarını indirdik. Lider FM reklam hattı 0541 780 4750 0541 780 4750. Burası

Murat'la Gönülden Gönüle. Cümleten selamünaleyküm, hayırlı huzurlu akşamlar, hayırlı huzurlu da güzel bir hafta gönlünüzce geçsin inşallah, sağlık sıhhat afiyetle. 87.5 Lider FM'den Murat ben, hepinize cümlenize sevgimi selamlarımı gönderiyorum. Cezaevlerinde abilerim, kardeşlerim, kadın kapalı da ablalarım, kız kardeşlerim, hepinize sevgiler selamlar. Huzur içerisinde gönlünüzce güzel bir akşam, kazasız belasız gönlünüzce güzel bir hafta dileklerimle. Bu haftanın ilk Murat'la Gönülden Gönüle programına şükürler olsun kavuşturan Rabbime, Baba Müslüm'ün iki güzel şarkısıyla programımızın açılışını yapacağız. Sonrasında kardeşlerimin saat 9-10 geçeye kadar kayıt mesajlarının bir kısmını paylaşacağım. Sonrasında WhatsApp'tan gelen mesajlarla devam edecek gecenin ilerleyen saatine kadar Murat'la Gönülden Gönüle. Baba Müslüm'ün güzel şarkısıyla hadi bakalım Murat'la Gönülden Gönüle başladı.

0: Keyfe Değer Kafe Koçero katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T4B1'den Cengiz Özdemir. Aleykümselam Cengiz kardeşim. Öncelikle bana dostluk yapan canların Fırat Kotan, Fırat Torun oğulları Taha Yasin Yılmaz, Emre Sepetçi, Alman Okan, Cemal Korkmaz, Ceyhan Akın, Sertif Işık, Antepli Ömer, Enes Aydemir, Savaş Bilis, aynı kampüste bulunduğum abi dostlar Mahsun, Oğuz, Altan, Dursun, Mami, Ayaz, Pehlivan, Buca, Azcan Yatmaz, Batuhan Bingöl, Batuhan Şimşek, Abdülali Gündüz, İbrahim Özdemir, Suat Konuk, Emirhan, Özışık, Devran Torun, Engincan, Toprak, Kürşat, Akçay, Mert, Esen, Farat, Aslan, Samet Aydemir, Emir Soylu, Erhan Teker, Çağlar Çakır, Samet Özdemir, Engin Özdemir ve hızlı kardeşim Muhammed Avınca, Sabri Seçkin, Gece Söz. Herkes konuşur, biz yaparız, fazla söze gerek yok. Ben Cengiz Özdemir. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T4B1'den Cihan Akın. Aleykümselam Cihan kardeşim. Aynı kampüs ve kurumda bulundum. Canım kanım öz kardeşim Mustafa Akın ve derdi dostlarım Ersin Ördek, Volkan Alada, Kürşat Akçay, Ercan Barlak, Mert Eroğlu, Batuhan Bingöl, Engin Özdemir, bu canlara selamım bakidir. Ve aynı koğuşta bulundum. Derdi dostum Cengiz Özdemir, Can abim Fırat Kotan, Taha Yasin Yılmaz, Fikri Güven, Sertif Işık, Emre Sepetçi, Alman Okan, Cemal Korkmaz, Uğur Bala, Uğur Gönülal, Volkan Yılmaz, El İhlas, Çatı Koparan, Fatih Türkoğlu, Samet Aydemir ve Fırat Torun oğulları geceyi Cengiz Özdemir'in sözüyle kapatmak istiyorum. Eğilerek yükseleceğiniz tek makam Allah'ın secdesi olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T4B1'den Bayraklı'dan Fatih Türkoğlu. Aleykümselam Fatih kardeşim. Aynı kampüste bulunan çok değerli aslan abilerim. Mutluhan Alişan, Ümit Alişan, aynı koğuşta bulundum. Canım kanım Cengiz Özdemir, Öz abim Sertif Işık, Cengiz, Cihan Akın, Fırat Kotan, Sabri Seçkin, Emre Sepetçi, Fırat Torun oğulları, Volkan Keyifçi, Savaş Bilis, Taha Yasin Yılmaz, Ünal Bilici, Okan kardeş ve şunu da unutmayın ki hayat size cesur olduğunuz kadar cömert davranır. Gece Cengiz Özdemir'in sözüyle bırakmak istiyorum. Eğilerek yükseleceğiniz tek makam Allah'ın secdesi olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T4B1'den Torbalı'dan Fırat Torun oğulları. Aynı kampüste bulundum dostlarım, abilerim, kardeşlerim. İbrahim Gül, Muhammed Aydın, Serhat Kocamer, Emre Çırak. Aynı koğuşta bulundum. Canım kanım Cengiz Özdemir, Taha Yasin Yılmaz, Cemal Korkmaz, Cihan Akın, Fırat Kotan, Emre Sepetçi, Fikri Güven, Savaş Bilis, Muhammed Avınca, Samet Aydemir. Bu derlere selam olsun. Gece Cengiz Özdemir'in sözünü bırakmak istiyorum. Eğilerek yükseleceğiniz tek makam Allah'ın secdesi olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T4B1'den Taha Yasin Yılmaz. Aleykümselam Taha Yasin kardeşim. Aynı kampüste bulunduğum değerli abilerim Cemal Çokşirin, Celal Çokşirin, Ersin Örnek, Batu Bingöl, Alican Taş, Mustafa Akın ve Engin Özdemir. Aynı koğuşta bulundum. Öncelikle Can abim Cengiz Özdemir, Fırat Torun oğulları Cihan Akın, Fırat Kotan, Emre Sepetçi, Sertif Işık, Fiko Güven, Fatih Türkoğlu, Uğur Bala yani Hoca, Enes Aydemir, Samet Aydemir, Savaş Biriz, Oktay Karabalık, Volkan Yılmaz, Alman Okan, Uğur Gönülal, Cemal Korkmaz'a selam olsun. Gece Cengiz Özdemir'in sözünü bırakmak istiyorum. Eğilerek yükseleceğiniz tek makam Allah'ın secdesi olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T4B1'den Karşıyakalı Cengiz Özdemir. Aleykümselam Cengiz kardeşim. Benim için canım kanım olan kardeşlerim Engin Özdemir, Polat Özdemir, Muhammed Özdemir, amca oğulları Ahat Özdemir, Samet Özdemir, Emir Özdemir, İbrahim Özdemir, Enis Özdemir, Kadir Özdemir, Mahsun Özdemir, Erdal Özdemir, Bayram İrfan Özdemir, Emirhan Özdemir, Ekrem Özdemir, Kerem Özdemir, Ömer Özdemir, Arif Özdemir, Enver Özdemir'e ve tüm Özdemir ailesine selam olsun. Bazı kelimeler vardır, ok gibidir, yaydan çıktı mı geri dönüşü olmaz. Benden gece not, kula kulluk yapılmaz, aslan gibi yaşayın. Cengiz Özdemir. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Birnoğlu'da bulunan Ozan Madras. Aleykümselam Ozan kardeşim. Farklı koğuşlarda bulunan Ömer Yıldırım, Halis Yıldırım, Yakup Yıldırım, Mami Yıldırım, Yusuf Yıldırım, Sinan Atalay, Azat Atalay, Velat Atalay, Devrim Atalay, Güven Kılıç, Kadir Demir, Emir Kılınç, Samet Öztunç, beni tanıyan tüm Gediz ve Çamlıkule çocuklarına sıradaki şarkı armağan ediyorum. Mehmet Atılgan der ki kulesini bildiğim insanların sahnesine ilgilenmiyorum. Ozan Madras. Murat abi ben Birnoğlu'da yatan Ozan Madras. Aynı koğuşta bulunduğum dostlarım Nemrut Atılgan, Tahir Yıldız, Yaşar Kasa, Görkem Kalemkuş, Seçkin Özyavaş, Kaan Çakıcı, Mesut Yılmaz, Melih Uğurkan, Egecan Alenak. Ayrıca aynı koğuşta bulunan abi dost kardeşlerim Saadettin Bıçakçı, Aydın Bıçakçı, Mustafa Argın, Çağrı Araç, Kerem Kavlaga, bu abi dost kardeşlere tüm Kürtçe şarkılar armağan olsun. Gece şu sözümle veda etmek isterim. Kimse vazgeçilmez değildir, vazgeçtiklerim iyi bilir. Ozan Madras. Murat abi, ben Birnoğlu'da yatan Ozan Madras, farklı kurumlarda bulunan dostlarım Eren Kollik, Samet Öztunç, Uğur Elban, Aykut Adanı, Samet Kır, Ulaş Tekmanlı ve Serhat Balkaya kardeşlere sıradaki şarkılar armağan olsun. Ozan Madras. Selam Murat abi, ben Birnoğlu'da yatan Mehmet Atılgan, aleyküm selam Mehmet kardeşim. Aynı ve ayrı akvaryumlarda yatan kardeşlerim Tahir Yıldız, Ozan Madras, Yaşar Kasap, Kaan Çakıcı, Görkem Kalemkuş, Seçkin Özyavaş, Zeydan Dal, Mesut Yılmaz, Melih Urkan, Egecan Alanak, Şevket Vazgeçtim. Ayrıca beni tanıyan tüm dostlara selam eder, özgür günlerde görüşmek dileğiyle, Allah'a emanetsiniz. Selamünaleyküm Murat abi, ben Birnoğlu'da yatan Tahir Yıldız, aynı koğuşta bulunan Mehmet Atılgan, Seçkin Özyavaş, Erhan Tanrıverdi, Kaan Çakıcı, Melih Urkan, Mesut Yılmaz, Görkem Kalemkuş, Şevket Karaba, Gökhan Güngör, İtalyan aşçı Kukuli. Bu dost kardeşlerime çalan tüm Kürtçe şarkılar armağan eder. Biz bu kampüsün sarrafıyız. Kimin altın, kimin gümüş olduğunu bir biliriz. Tahir Yıldız, aleyküm selam Tahir kardeşim. Murat abi, ben Birnoğlu'dan Tahir Yıldız, aynı ve ayrı kurumlarda bulundum. Hasan Bahtur, Sezgin Alan, Mustafa Argın, Saadettin Bıçakçı, Hurşit Arda Özdemir, Zeydan Dal, Ömür Oturak, Savaş Aktaş, Yunus Emre Güzel, Ali Aslan, Onur Beşer, Aşkın Laçın, Mehmet Atılgan der ki söz gümüş ise sükut altındır, efendilik pırlantadır. Bu dostlarıma selam eder, çalan şarkılar armağan ediyorum. Tahir Yıldız.
1: Keyfe Değer Kafe Koçero tüm mahkumlara hayırlı tahliyeler diler.

Selamünaleyküm Murat abi. Ben T214 koğuşuna yatmakta olan Emirhan Toprak. Aleykümselam Emirhan kardeşim. Koğuşumuzun adaletini sağlayan değerli abim Süleyman Üçer başta olmak üzere Gediz'de Fıstık Ali, Erol Torlup, Namıder Kara, Erol Hüseyin Torlup, Yılmaz Ökmen, Mustafa Yetişen, Namıder Bornavalı, Miço, Gökhan Aladam, Mehmet Sait Aras, Sebahattin Kış, Burak Ayaz akabinde TKB9 koğuşun adaletini sağlayan değerli dostum Zeydan Dal ve abi kardeşlere selam olsun. Son olarak kadın kapalı C13 koğuşunda yatmakta olan canım yerim Burcu Pekacar başta olmak üzere bütün abla kardeşlere tez vakitte sevdiklerinize kavuşmanız dileğine geceye bir söz bırakmak istiyorum. Çivimizin çakıldığı bu hapishanelerde kimse paslanmamızı beklemesin. Elbet bir gün çıkacağız. Kimse kendini kaybetmesin. Rojadan Dis Adılan şarkısını çalarsan sevinirim sevgili Murat abim. Tüm kadar mahkumlarına hayırlı geceler. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T2B14 koğuşuna yatmakta olan Gökhan. Alada aleykümselam Gökhan kardeşim. Koğuşun adalet

0: Salihan Aslan abim, Süleyman Uçar başta olmak üzere Gediz'de Fıstık Ali, Erol Torluk, Namıder Kara, Erol Hüseyin Torluk, Yılmaz Ökmen, Emirhan Toprak, Mustafa Yetişen, Namıder Bordamalı Mıçı, Mehmet Sait Aras, Sebahattin Kış, Burak Ayaz, Ege Adalı akabinde iki nolda yatmakta olan Çağlar Girgin, Şenol Başkut, Ercan Sayar, Yunus Ürgen, Mesut Ademir, Eşref Peke, Zeydan Dal, İbrahim Meftun, Yıldız kardeşlerime selam olsun. Son olarak kadın kapalı C13 koşuna yatmakta olan canım yerim Burcu Pekacar başta olmak üzere tüm abla kardeşlere tez vakitte sevdiklerinize kavuşmanız dileğimle gece bir söz bırakmak istiyorum. Geçmem Namert Köprüsü'nden vursunlar beni, yatmam çakal yatağında aslan boğsun beni. Müslüm Gürses'ten Seneler şarkısını çalarsan sevinirim. Süleyman Uçar, tüm kader mahkumlarına hayırlı tahliyeler diliyorum. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2C1'den Zübeyir Akgülsüm. Aleykümselam Zübeyir kardeşim. Yani Zaza, öncelikle koğuşumuzun adaletini sağlayan aslan abilerin Dadaş Furkan Özen'le Bengin Orhan olmak üzere bana abilik yapan profesyonel İzmir çocuğu Emre Tomruk, değerli abi kardeşlerim Ahmet Güneş, Sedat Salman yani Maraş, Batuhan Karanfil, Turgay Tokcan, Metin Büyükcan, Çamlı Kuleli, Sarı Samet Öztunç, Ramazan Çıtırgı, Limontepeli Hakan Doruk, Teyze Oğlu Devrim, Özel Sokakların Çocuğu Aliço, Şafak Yüksel Tepecikli, Elmas Toprak'la Muhittin Önel yani Michelango ve aslan abim Berk Tunç'e selam olsun. Aynı kurumda yatan can yoldaşlarım Ali Der, İsa Yıldızhan, değerli kız kardeşim Mine Doğan ve kıymetli Pınar Altunsoy'a selam olsun. Profesyonel İzmir çocuğu Emre Tomruk abimden gece bir söz. Altımızda tank da olsa bizim masamızda size tabure bile yok. Bu dertlere Gökhan Donay'dan Hangi Duraktayım şarkısı armağan ediyorum. Selamünaleyküm Murat abi, mahkumların sesi değerli Murat abim, ben T2C1'den Berk Tunca, estağfurullah. Aleykümselam Berk kardeşim. Başta koğuşumuzda liderlik yapan Dadaş Burkan Özen ve Bengin Orhan olmak üzere ortağım canım abim profesyonel İzmir çocuğu Emre Tomruk, aslan kardeşim Zübeyir Akgüzüm yani Zaza, Ahmet Güneş, Turgut Tokcan, Batuhan Karanfil, Çamlı Kuleli, Samet Öztunç yani Sarı, Sedat Salman yani Maraş, Denekeli'den Metin Büyükcan ve Gamsız Taner Deringöl Tepecikli, Elmas Toprak'ta Limontepeli Hakan Doğru'a selam olsun ayrıca. Kadın kapalı B1 koğuşuna yatan gönlümün sultanı, hayatımın aşkı kadınım Ayla Özyurtsel'e selam olsun. Bebeğim seni çok özledim. İyi ki benimsin, iyi ki seni tanımışım. Kavuşacağımız gün ellerini tutup gözlerinin içine bakıp seni çok sevdiğimi söyleyeceğim. Günün hayaliyle yaşıyorum. Allah'ın izniyle bu zor günleri atlatacağız. Seni seviyorum Bebetom. Kıymetli eşim Ayla Selma Yüner'den elbet bir gün buluşacağız şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2C1'den Bornova'dan Turgut Tokcan. Aleykümselam Turgut kardeşim. Öncelikle adaletinde zerre şüphe olmayan abilerim Dadaş Burkan Özen'le Bengin Orhan olmak üzere C3 koğuşuna bulunan dostum Kubilay Çağlar, ayrıca C1'de bulunan can abim İlhan Çelik, değerli dostum Adem Çalt, Mehmet Tunç Kaleli, Agit Devirtaş akabinde selamını esirgemen C3 A1 koğuşuna bulunan Yavuz Kırçiçek kardeşime ve bu değerlere bin selam olsun. Murat abi, Dadaş Burkan Özen ve Bengin Orhan abime tüm Ahmet Kaya şarkılar armağan olsun. Gece bir söz. Hak seni hür yaratmışken hır seni kör etmesin. Bornova'dan Turgut Tokcan. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2C1'den Çamlı Kuleli Sarı Samet Öztürk. Aleykümselam Samet kardeşim. Öncelikle koğuşumuzun adaletini sağlayan değerli Dadaş Burkan Özen ve Bengin Orhan olmak üzere akabinde değerli abi kardeşlerim Batuhan Karanfil, Ramazan Çıtırgı, canım kanım aslan abim Ahmet Güneş, Limontepeli Doruk, Turgut Tokcan, can abim Elmas Toprak, Metin Büyükcan, Bucalı Maras, Burak Özkul, Serhat Dalas ve aynı kurum ve farklı kurumlarda bulunan değerli abi kardeşlerim Şahin Engin, Mustafa Uslar, Yakup Yıldırım, Emirhan Zırhlı, Enes Can Demirci, Ozan Madras, Bucalı Sansar, Ömer Kütükçü'ye bin selam olsun. Gece Ahmet Güneş abimin sözüyle kapatıyorum. Vefa her yiğidin harcı değildir. Bazı insanlara hep haindir. Sizleri seven ve daima sevecek olan kardeşiniz Sarı Samet Öztunç.
1: Keyfe Değer Kafe Koçero katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.
0: Selamünaleyküm Murat abi, ben T2C1'den Bucalım Maras, Sedat Salman. Aleykümselam Sedat kardeşim. Başta koğuşumuzun adil insanları Dadaş Burkan Özen'le Bengin Orhan olmak üzere akabinde birlikte kader birliği yaptım abi kardeşlerim Ahmet Güneş, Ramazan Çıtırgı, Elmas Toprak'la Zübeyir Aküzüm, Samet Öztunç, Turgut Tokcan, Batuhan Karanfil, Murat Akeli, Çetin Ayçiçek, Tenekeli'den Metin Büyükcan, Gamsız Taner, Deringöl, Ali Mustafa, Fidan, Berk Tuncay, Emre Tomruk, Serhat Dalas, diğer derlere de bin selam olsun. Gece bir söz eleştiriyorsunuz çünkü yaptıklarımızı yapmaya cesaretiniz yok. Sizi seven kardeşiniz Maras, bu derlere Ferhat Tunç'tan yaşamak direnmektir şarkı sarmağın olsun. Ayrıca T2C2'de olan abim Şahin Engin ve Mustafa Uslu'ya de selamlar olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2C1'den Menemenli Serhat Dalaz. Aleykümselam Serhat kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Dadaş Furkan Özen'le Bengin Orhan olmak üzere akabinde kader birliği yaptığım abi kardeşlerim Ahmet Güneş, Ramazan Çatırgı, Turgut Tokcan, İsmail Dağcı, Burak Özkul, Bucalı Maras, Şafak Yüksel, Sercan Keskin, Elmas Toprak'la Muhittin Üner, Ege Terekeli'den Metin Büyükcan ve Gamsız Taner Deringöl, Melih Yeşildal, Menemen Açık'ta bulunan öz abim Kadir Dalas ve bu derlere bin selam olsun. Bu derlere Ferhat Tunç'tan bir kanarda türküsü armağan olsun. Ben Menemenli Dalaz. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2C1'den Bozyakalı Burak Özkul. Aleykümselam Burak kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Dadaş Burkan Özen'le mahalle büyüğüm Bengin Orhan olmak üzere akabinde kader birliği yaptım abi kardeşlerim Batuhan Karanfil, Turgut Tokcan, Can abi Ahmet Güneş, Sarı Samet Öztunç, Ramazan Çıtırgı, Emre Tomruk, Limon Tepeli, Hakan Doruk, Bucalı, Maras, Sercan, Keskin, Serhat Dalaz, Tenekeli'den Elmas Toprak'la Metin Büyükcan, Taner Deringöl, T2C2'de bulunan mahalle büyüğüm Şahin Engin ve Bozkurt Ahmet Kaan Yapıcı, T1'de yatan Can abi Muhammed İsa Erin, bu derlere bin selam olsun Dadaş abim der ki herkes çete ya da mafya olabilir ama kabadayı asla ben Bozyakalı Burak Özkul. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2C1'den Bornovalı Batuhan Karanfil. Aleykümselam Batuhan kardeşim. Başta koğuşumuzun liderleri olan Can abilerim Dadaş Burkan Özen'le Bengin Orhan olmak üzere akabinde kadar birliği yaptım abi kardeşlerim. Turgut Tokcan, Ahmet Güneş, Ramazan Çatır, Bucalı Maras, Hale Mustafa Fidan, Sercan Keskin, Zübeyir Aküzüm, Berk Tuncay Sarı, Samet Öztunç, Derviş Uzun, Ege Koca Er, İsmail Dağcı, Murtake'den Çetin Ayçiçek, Melih Yeşildal, Şafak Yüksek, Tenekeli'den Metin Büyükcan, Taner Deringöl, Elmas Toprak'la aynı kurumda bulundum abilerim Şahin Engin, Mustafa Uslar, Serkan Yılmaz, Yunus Turan, bu derlere bin selam olsun. Gece Müslüm Gür seslen ister öldür ister güldür sandalcı şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2C1'den Tenekeli Metin Büyükcan. Aleykümselam Metin kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Dadaş Burkan Özen'le Bengin Orhan olmak üzere akabinde kader birliği yaptım abi kardeşlerim. Amcam Taner Deringöl, Hale Mustafa Fidan, Ahmet Güneş, Bucalı Maras, Ramazan Çıtırgı, Sarı Samet Öztunç, Elmas Toprak'ta Çetin Ayçiçek, Murat Dalkıran Profesyonel İzmir Çocuğu, Emre Tomruk, Turgut Okçam, Batuhan Karanfil, Sercan Keskin, aynı kurumda bulunan abilerim C2 koğuşundaki Şahin Engin, Mustafa Uslar, Aslan kardeşim Metecan Bedilli, Ulaş Şahin, Bartu Şahin ve tüm Tenekeli çocuklarına bin selam olsun. Gece bir şarkı Ebru Gündeş'ten ikimizin yerine armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2C1'den Çukur Mahalle'den Muhittin Öner. Aleykümselam Muhittin kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Dadaş Burkan Özen'le Bengin Orhan olmak üzere akabinde kader birliği yaptım abi kardeşlerim. Tepecik Tenekeli'den Kral kardeşim Elmas Toprak'ta kardeşim Ahmet Güneş, Gazi Emir'den Şafak Yüksel, Devrim Özel Profesyonel İzmir Çocuğu, Emre Tomruk, Ramazan Çatırgı, Sarı Samet Öztunç, Burak Özkul, Bucalı Maras, Zübeyir Aküzüm, Ege Kocaer, Murtake'den Çetin Ayçiçek, ayrıyeten Kadın Kapalı B2'de bulunan Elmas kardeşimizin değerli eşim Meltem İrem Çelik Öz, Meltem Toprak'ta Canan'a ve Damla'ya selam olsun. Geceyi Elmas kardeşimizin sözüyle bitirmek isterim. Etme sırtını duvardan başkasına emanet, en kralının bile vardır içinde bir nebze de olsa ihanet. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2C1'den Elmas Toprak'ta. Aleykümselam Elmas kardeşim. Senin aracılığınla Kadın Kapalı'da yatan yaşamak için herkesin bir sebebi vardır. Benim de sebebim olan sevgilim Meltem Toprak'ta. Bu karanlığın aydınlığa dönmesine az kaldı. Seni bu cehennemden kurtaracağım. İrem Çeliköz'e, Canan Bağtur ve Damla Doğacı'ya selam olsun. Akabinde değerli dostlarım, koğuşumuzun liderleri Dadaş Burkan Özen'le Bengin Orhan olmak üzere değerli abim yani Muhittin Öner yani Michelango, Murtake'nin yaramaz çocuğu Çetin Ayçiçek, dostum Şafak Yüksel, mahalle büyüğüm ve mahalle çocuğum olan Gamsız Taner, Deringöl Metin Büyükcan, Zübeyir Aküzüm, Turgut Tokcan, Bucalı Maras, Sarı Samet Öztunç, ondan daha sarı olan Ege ve benim gönlümde farklı bir yeri olan Ahmet Güneş, Burak Özkul, T2 T2C2'de bulunan Şahin Engin, Bartu Ulaş, Şahin Kardeşler ve Tenekeli Hızlı Çocuğu Mete Can Bey Dilli'ye selam olsun. Gece bir şarkı evro Gündeş'ten Tanrı istemezse. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T2C1'den Murtakeli Çetin Ayçiçek. Aleykümselam Çetin kardeşim. Başta koğuşumuzun liderleri olan Dadaş Furkan Özen'le Bengin Orhan olmak üzere devamında Tepeci'nin kral abisi Elmas Toprak'ta Öz abi Mehmet Ali Özgün Çukur'dan Muhittin Önel Tenekeli'den Metin Büyükcan Gamsız Taner Bucalı Maras Samet Öztunç Ahmet Güneş Metin Ergün Batuhan Karanfil ve farklı kurumlarda bulunan Dayım Gökmen Zülükçü Amca Rıdvan Ayçiçek kardeşlerim Ali Koyuncu Sarı Çetin Ümit Şahin Gülcan Ayçiçek ve değerli yengemiz Meltem Toprak'ta selam olsun. Geceyi abimin sözüyle kapatmak istiyorum. Hayat öyle bir şeydir ki acıyı tatmadan mutlu olamazsın. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Menemen C14 koğuşundan Yunus Batur. Aleykümselam Yunus kardeşim. Benimle aynı koğuşta bulunan dostlarım ve kardeşlerim Okan Duran, Emircan, Ece Soy, Emre, Özdemir Tuncay, Kanat, Azat, Özışık, Hasan, Berke Tuncay, Fatih Öz Yıldızlı, Bayram Uygunar, Menderesli, Onur, Musa Gezer, Cengiz Hanlı, Mert Koç, Teoman, Şehit Buş isimlere hitaben diyorum ki zalime merhamet mazluma ihanettir. Murat abi ben Menemen C14 koğuşundan Yunus Batur. Başta Şakran 4 nolda bulunan reisimiz Can Batur. 1 nolda bulunan abilerim Hasan Batur, Ceyhun Batur. Eskişehir tetibinde bulunan kardeşim Yusuf Batur. 1 nolda bulunan yeğenlerim Celal, İlhan, Berdan, Doğanay, Yaşar, Doğanay. Kardeşlerim Cezo, Sedat, Çalışkan, Emirhan, Akbayırlı, yeğenim Mete Can, Beydirli, Samsun, Bafra'da bulunan dostum Osman Sakırga ismini saymadım. Tüm dostlarıma selam olsun ve diyorum ki belki hiçbir şey yolunda gitmedi ama hiçbir şey de bizi yolumuzdan etmedi. Murat abi ben Menemen C14 koğuşundan Yunus Batur. Benimle aynı kurumda bulunan kardeşlerim ve dostlarım Ercan Koçak, Tolga, Baykuş, Emir Kızılay, Abdullah İlma, Hollandalı Muhammed Kaplan, Dersimli Dayı Fırat İmrak, Mert Kına, Uğur Aktaş, Ramazan Kömürcü, Rafet Kale, Sinan'da ismini sevmadım. Tüm dostlarıma selam olsun diyorum ki bir daha gelsem şu yalan dünyaya bir gençlik daha harcarım dostlarım ve kardeşlerim uğruna. Murat abi sana da selam olsun. Enver Yılmaz'dan yoluma kurmuşlar tuzak şarkısı armağan olsun. Aleyküm selam Yunus kardeşim.
1: Keyfe Değer Kafe Koçero katkılarıyla Murat'la gönülden gönüle devam ediyor.
0: Selamünaleyküm Murat abi. Ben T2A17'den Mustafa Arslan. Aleykümselam Mustafa kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan abilerim Serhat Avşar ve Mustafa Gül. Akabinde dostum Furkan Kaçan, Murat Şimşek, Umut Kaygısız, İbrahim Küçük, Sezer Çabuk, Emre Can Sükücü. Serkan İmren, Barışcan Baykar, Selim Akarçay, Osman Pistil, Emre Özan, Berkay Tıngır, Berat Algül, Furkan Şerif Acar. Bu canlara selam olsun gece bir söz. Korkaklıkta ar ve zillette cesur yaşamakta şeref ve namus vardır. Murat abi ben T2A17'den Mustafa Arslan. Başta değerli abilerim Ekrem Birlik, Halis Yıldırım, Aydın Bıçakçı, Yakup Yıldırım, Reco Yıldırım, Ömercik Yıldırım, Mahir Güneş, Muhittin Orak, Fırat Eskin, Güven Yavuz, Sinan Atalay, Azat Atalay, Velat Atalay, Erkan Doğan, Bucalı Kenya, Gökhan Kaya ve saygıdeğer abim Sedat Ulu. Bu canlara selam olsun. Bir dik duruş uğruna nelerden vazgeçtiklerimizi başı öne eğik olanlar iyi bilir. Murat abi ben T2A17 Mustafa Arslan. Dostlarım başta Güven Kılıç, Devrim Birlik, Kadir Demir, Devrim Atalay, Hasan Vurgun, Baran Altında, Emirhan Zırhlı, Ahmet Güneş, Doğukan Kaya, Namıder Bozo, Doğanay, Devrim Tolga, Acar Hüseyin Zengin, Aykut Adanır, Serhat Balkaya, Mert Tomurcuk, Beytullah Demir Saptar, Acar Sinan Akdemir, Gürkan Tilki. Bu canlara selam olsun. Bir dik duruş uğruna nelerden vazgeçtiklerimizi başı öne eğip olanlar iyi bilir. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T3B7 koğuşunun adaletini sağlayan Ramazan Alkış. Aleykümselam Ramazan kardeşim. Aynı koğuşta kader birliği yapmakta oldum. Eşref Paşa'dan Mustafa Algül, Karabağlar'dan Zinci, Umut Karayabaş, Mehtap'tan Berkant Kotan, Buca'dan Asil yani Mustafa Kurnaz, Uyes Bingöl, Meriç Şengül, Arda Kırlı, Muzaffer Akankan, Kemal Bingöl, Emre Ünsal, Görkem Şahin'e selam olsun. Başka koğuşta yatmakta olan Can kardeşimiz Umut Özer, sabır en büyük silahın olsun kardeşim. Gece bir söz bırakmak isterim. Kimse arkasındakine güvenmesin. Her tuğladan duvar olmaz. Yaslanınca anlarsınız. Gazapizm'den ismini istiyorlar şarkısını çalarsan sevinirim abi. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T3B7 koğuştan Berkant Kotan. Aleykümselam Berkant kardeşim. Öncelikle aynı koğuşta kadar birliği yaptığım koğuşun adaletini sağlayan Can kardeşim, Ramazan Alkış, Eşya Paşa'dan Mustafa Algül, Karabağlar'dan Zinci, Umut Karayavaş, Buca'dan Asil, Mustafa Kurnaz, Uys Bingöl, Meriç Şengün, Arda Kırlı, Muzaffer Akankan, Kemal Bingöl, Emre Ünsal, Görkem Şahin'e selam olsun. Başka koğuşta yatmakta olan Can kardeşim, Umut Özer, sabır en büyük silahın olsun kardeşim. Gece bir söz bırakmak isterim. Kimse Allah'tan başkasına yaslanmasın. Yusuf'u kuyuya atan da öz kardeşleridir. Selamünaleyküm Murat abim, ben Atakan Lüder. Aleykümselam Atakan kardeşim. Başta abim Eyüp Gürgür, dostlarım Ertuğrul Gürgür, Berdan Kiper, Beşir Acar, kardeşlerim Atakan Koçak, Uğurcan Bilgi, Bertu Er Öz Yılmaz, Erdinç Ballıkaya, Özgür Bulut, tüm TK1 koğuşuna, ismini sayamadım, beni tanıyan tüm dostlara, kardeşlere selam olsun. Aynur Polat'tan güzel bir şarkı çalarsan sevinirim abi. Atakan Lüder. Selamünaleyküm Murat abim, ben Sergen Gürgür. Aleykümselam Sergen kardeşim. Babam, atam Eyüp Gürgür, ellerinden öpüyorum. Bizi merak etme, biziz. Bizi tanıyan herkese selam olsun. Sizleri seven Sergen Gürgür. Selamünaleyküm Murat abim, ben Kavun Hasan. Aleykümselam Hasan kardeşim. Abim, atam Eyüp Gürgür, ellerinden öpüyorum. Bizi merak etme abi, biziz. Bizi tanıyan herkese de selam olsun. Sizleri seven Kavun Hasan. Murat abi, ben Murat Ersoy. Abim, atam Eyüp Gürgür, ellerinden öpüyorum. Sana sevgimi, selamlarımı gönderiyorum. Bizleri merak etme abi, bizler çok iyiyiz. Sizleri seven Murat Ersoy. Murat abi, ben Onurcan Pınar, yani Gio. Abim, atam Eyüp Gürgür, ellerinden öpüyorum. Sana saygımı, sevgimi ve selamlarımı gönderiyorum. Seninle beraber tüm koğuştaki dostlarına da sevgiler, selamlar olsun. Bizi merak etme, biziz. Bizi tanıyan herkese selamlar olsun. Sizleri seven Onurcan Pınar, yani Gio. Murat abi, ben Paşam Görgür. Abim, atam Eyüp Görgür, ellerinden saygıyla öpüyorum. Abi bizi merak etme, biz hepimiz iyiyiz. Seni çok özledik, seni çok seviyoruz. En kısa zamanda görüşmek dileğiyle, sizleri seven Paşam Görgür. Abi ben Sergen Görgür, başta reisim Eyüp Görgür, ellerinden öpüyorum. Abim Ertuğrul Görgür, Berdan Kiper, Servet Kiper, Mahmut Tunç, Feridun Çam, Babi kardeşim, Kaan İvru, Muratcan Yıldız, Baran Kayalar, sizleri seven Sergen Görgür. Murat abi, ben Çakır İsmail. Abim, atam Eyüp Gürgür, ellerinden öpüyorum. Bizi merak etme abi, bizler iyi, senin iyi olmanı diliyorum. Özgür, yarınlarda görüşeceğiz inşallah. Sizleri seven Çakır İsmail. Ben Sergen Gürgür, başta atam reisim Eyüp Gürgür, ellerinden öpüyorum. Seni dışarıda bekleyenler ve kendine orada iyi bak. Bizi merak etme, dışarı nasıl bıraktıysan öyle devam reis. Bizi tanıyan herkese selamlar olsun Sergen Gürgür. Ben T2'de yatan Eyüp Gürgür, buradan Hamza, Bayhan, Orhan, Mete ve bizi tanıyan herkese selamlar olsun. Ben Eyüp Gürgür.
1: Keyfe Değer Kafe Koçero tüm mahkumlara hayırlı tahliyeler.

Selamünaleyküm Murat abi. Ben Foça Açık Cezaevinden Mert Esen. Aleykümselam Mert kardeşim. Abi Murat Öztaş denen namı der Keko. Ahmet Ufak. Murat Başaran namı der Direş. Yılmaz Özen. Oğuzhan Ufak. Erkan Yılmaz Kürşat. Yedi Baba Tamer. Kaşıkçı Cuma Uluş Dostum. Mahir Acar. Ferhat Kalender. Ekrem Bayraktar. Arif Öztop Kara. Faruk Çelik, Olcan Bakırcı, Ferdi Koç, Servet Tekin, Aslan Kardeşim, Agit Arslan, Gökhan Karakuş, Aydın Etipinde Yatan Zafer Arslan. Bu derlere bin selam olsun. Ya çıkarız gökyüzüne seyrederiz alemi, ya ineriz yeryüzüne seyreder alem bizi. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Murat abi ben Foça Açık Cezaevinden Mert Esen. Şakranti 2A8 koğuşuna yatan derli abim Soner Meç. T1B11'de yatan derli abim Erhan Teker, Cemal Yıldırım. T2'de yatan abim Hamit Elmas, Sidar Erol. T3A13'de yatan abim Mustafa Turan namı der Mute Aykut Polat. T4'te yatan derli abim Suat Konuk, Can Dostum, Altan Dursun, Mahsun Oğuz, Mevlüt Saymaz. A1'de yatan dostum Velat Arslan. Şakran Açık'ta yatan abim Sebahattin Salman. Aydın Etipinde yatan Zafer Arslan. Bu derlere bin selam olsun. Adana'na Ayhan'dan Tel Örgüler şarkısı armağan olsun. Murat abi ben Foça Açık Cezaevinden Mert Esen. Şakran T1B11'de yatan derli abim Erhan Teker, Cemal Yıldırım. T2'de yatan derli abim Soner Meç, Hamit Elmas, Sidar Erol. T3'te yatan dostum İzzet Karakaya, Özcan Savuk, Hazar Soydan. T2'de yatan dostum Mert Aydın, Hasan Çelik. B7'de yatan Can Dostum, Altan Dursun. B10'da yatan Aslan Kardeşim, Mevlüt Saymaz. A1'de yatan derli dostum Velat Arslan. Şakran Açık'ta yatan abim Selahattin, Sebahattin Salman. Aydın E tipinde yatan Zafer Arslan, bu derlere bin selam olsun. Esaret bağlarında gül olmaktansa esaret dağlarında diken olurum elbet. Bir gün Ahmet

Adan Karayazı şarkısı Armağan Olsun. En güzel cinayetlerimi geçmişimi öldürürken işledim ama Allah biliyor ki benimkisi nefsi müdafaa. Selamun aleyküm, ben Berhan Teliman yani zanlı, aleyküm selam. Benim için değerli olan canlar Hüseyin Şimşek, Emirhan Yiğit, Aslan Dayım, Emoç Özdemir, Yusuf Can Biler, Aziz Can Yatmaz, Zeki Kaya, Yavuz Selim Baydar, Hakan Yavaş, Murat Erez, Can Erez, Hüseyin Dağdelen, Harun Güven, Görkem Şambal, Şevket Vazgeçtim, bu derlere selamlarım bakidir. Dostum Emirhan Yiğit'i Hazar Yıldız'dan bilsen şarkısı armağan olsun. Ben Berhan Teliman yani zanlı. İdam sehpasında asılsa da düşlerimiz Azrail'e inat her zaman güleceğiz. Selamünaleyküm, ben Emirhan Yiğit, aleyküm selam. Murat abi senin aracılığın ile canım kanım aslan dostum Berhan Teliman yani zanlı olmak üzere abim Burak Yiğit, Mehmet Ali Alak, Yusuf Kaymaz, Alican Yaşar, Furkan Kaçar, Can Erez, Murat Erez, Doğukan Daşık, bu canlara selamlarım bakidir. Berhan Teliman yani zanlı der ki herkesin yaptığı kendi değerini belirler. Yanlışa düşen ucuza gider, bu derlere özlem özlüden gönlüm dağlarda şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen C6 koğuşunda yatmakta olan Adanalı Onur Kasir. Aleykümselam Onur kardeşim. Benim için der arz eden canlar Hüseyin Şimşek, Aslan Berhan Teliman yani zanlı, Emirhan Yiğit abim, Cuma Ali Kasir, Mehmet Dağdelen yani Kayra, Hüseyin Dağdelen, Arda Bilge Bulut, Muhammed Tekgöz, Vural Karabulut, bu canlara çok selamlarla Berhan Teliman yani zanlı der ki tanımadığınız insanın arkasından konuşmak sizin kişiliğinizi ve karakterinizi belirler. Bu canlara zarardayım, ziyandayım şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T4B18'den Mehmet Fatih Özışık, aleykümselam Fatih'im. Buradan benim için çok kıymetli olan Emirhan Özışık, Suat Konuk, Engin Can Toprak, Şeref İnegöl, Kürşat Akçay, Mert Güler, Kürşat Ekmekçi, Devran Torun, Emre Keser, Özcan Çalışkan, Ali Cihat Duman, Azat Konuk, Hüseyin Aslan, Selçuk Karatay. Bizim başımıza Allah'ın yazdığından başka hiçbir şey gelmez. Allah'a yaslanan dik yürür. Ben T4B18'den Mehmet Fatih Özışık, Menemen'de yatan efsane kardeşim Azat Özışık. Aynı kurumda farklı koğuşlarda bulundum. Kıymetli dostlar Hoca, Fehim Arı, Şakir Söylemez, İbrahim Barlay, Cengiz Sanlı, Ferhat Arslan, Muharrem Aras, Civan Acar, Muhittin Karakış, Emir Pehlivan, Çetin Temel, Temel Cavit Gürda, Fırat Çelenk, Veli Çelenk, Mert Eko, Kahraman İstanbullu, Ogün Özdemir, Yılmaz Güneysak, kıymetli Murat abi, Müslüm Gürses'ten Sorma Gitsin şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T4B18 koğuşundan Emirhan Özışık, aleykümselam Emir'im. Başta benim için kıymetli ve değerli olan Karabük'te bulunan abim Alihan Özışık olmak üzere Mehmet Fatih Özışık, Suat Konuk, Emre Eser, Mustafa Yıldız, Kürşat Ekmekçi ve benim için kıymetli ve değerli dost kardeşlerim Davut Güzel, Engin Can Toprak, Özcan Çalışkan, Ali Cihat Duman, Mert Güler, Selçuk Karatay, Devran Torun, Şeref İnegöl, Azat Konuk, Hüseyin Arslan, Mevlüt Berke, selam, saygı ve dua ile. Dersiz insan yoktur. Değerini düşüren insan vardır. Ben T4B18'den Mehmet Fatih Özışık, farklı kurumlarda bulunan değerli dostlarım Doktor Zeki Kaya, Engin Avşar, Sinan Dar, Resul Yıldız, Osman Karakalpak, Şenol Başkut, Emrullah Özdemir, Berhan Teliman, Can Çakır, Onur Öztürk, Yunus Emre, Bahadır Ahmet Ambacı, Serkan Bozbey, ayrıca kadın kapalıda bulunan ablam Fatma Daş, Melis Altıntop, Nergiz Demir, sizlere de selam olsun. Cengiz İmren'den Namert Olayım şarkısı benden gece armağan olsun. Değerli abim seni çok seviyorum, ben de seni seviyorum Fatih'im. Her nasip vaktine esirdir. Ben Menemen C2 koğuşundan Reis Harun Güven. Öncelikle Şeref İli Atan tüm dost abi kardeşlere bin selam olsun. Ayrancıların babası Turan Afşar başta olmak üzere canım abim Tolga Kartal, Yusuf Ekrem Şahin, Asarlık Önderi Alaaddin Akta, Halo Cumali Kasır, Özden Öz kardeşim, Fırat Acar, Bornavalı Ömer Cengiz Yüksel, Abdullah Yapıcı, Namıder Can Polat, Nurullah Oğultu, Namıder Minik, Karşıyakalı Ceyhun Karabağlı, bu derlere Halit Bilgeç'ten de şarkısı armağan olsun unutmayın. Yıllarını boşa geçirmiş gençler hokkabaz abilerin kurbanıdır. Bu saatten sonra yanımda sen ol. Karşımda kimin olduğu umurumda bile değil. Tüm dünyaya baş kaldırırım da senin bir çift gözüne kurban olurum. Güzel şeyler zorlu yollardan sonra geçse de ben seninle bütün zorluklara varım. Sen yeter ki elimi hiç bırakma. Ben Menemen C2 koğuşundan Reis Harun Güven. Kadın kapalıda yatmakta olan kalbim, dünyam Naciye Güven. İki gözümsün. Can Özüme Linet'ten Merse şarkısı armağan olsun.
Selamünaleyküm Murat Bingöl abim. Ben hemen C2'den Tolga Kartal. Aleykümselam Tolga kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan ayrancıların babası Turan Afşar dostum.

Reis Harun Güven, Can abim Ceyhun Karabağlı, kardeşim Latif Can Doğan, Hasarlı'nın sefiri Alaaddin Akta, Aslanlar Aslanı kardeşim Ömer Cengiz Yüksel, Adanalı Cumali Kasır, Alaçatılı Batu Başar, Diyarbakırlı Muhammed Kılıç, Halo Murat Altın'da gece Reis Harun Güven kardeşimin sözünü bırakmak istiyorum. Duvarlar bedenimi tutar, özgürlüğümü değil. Kadın kapalı yatan dostumuz Gülşah Kıra'da

Berhan Teliman yani Zanlı Aslan abim özlenen ve beklenensin. Saygılarımı sevgilerimi sunarım. Elbet açılacak kilitli kapılar. Bu esaret son bulacak. Kardeşlerin her zaman yanında. Yarınımız yok bizim. Dün fark etmiyordu, bugün hiç fark etmiyor. Esaret altında bile duruşunu bozmayan Aslan abim Berhan Teliman. Emirhan Yiğit abiye de selamlar. Aslan abim Berhan Teliman'a Ahmet Kaya'dan ölüm özledim anne. Yaşamak isterken delicesine şarkı sarman olsun. Saygılarla ben Bayraklı'dan yarınsız Reşat Tony'yim. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Menemen C6 Koğuş'tan Emirhan Yiğit. Aleykümselam Emirhan kardeşim. Benim için değer ve önem arz eden dostlar Hüseyin Şimşek, canım kanım Berhan Teliman yani Zanlı. Abim Burak Yiğit, Yusuf Kaymaz, Eşkıya Mehmet Ali, Alak Furkan, Kaçar, Mayke, Alican, Yaşar, Doğukan, Daşik, Serhat Arca, Talha Aslan, Vedat Budak, Muhammed Kırgıl, Ahmetcan Öztürk, Ünalak Yıldız, Berk Odabaş ismini zikrettiğim canlara çok selamlarım bakidir. Berhan Teliman yani Zanlı der ki dünya ve içindekilerden korkan namerttir. Bazı yaşamlar ölümden beterdir. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Menemen C6 Koşuna yatmakta olan Serhat Yalçı yani Basmaneli. Velo aleykümselam Serhat kardeşim. Benim için değerli olan canlar liderimiz Hüseyin Şimşek. Canımız kanımız Aslan Berhan Teliman yani Zanlı başta olmak üzere Ömer Koçu, Melika Ampalalı, Cüneyt Çetin, Resul Pervane, Ergün Pervane, Taner Subaşı, Fuat Afindi, Kadir ve Ruhat Üstünda, Yusuf Ateş, Çıran Ateş bu derlere selamlarım bakidir. Berhan Teliman yani Zanlı der ki dost ve düşman iyi bilsin ki ben dostluğu da düşmanlığı da en had safhada yaşadım. Dostumu da unutmadım, düşmanımı da. Her şeyin günü zamanı geldiğinde sakın korkmayın, düşman değil dostlarımın sessizliği için yani. Dostlarımın sessizliği için geleceğim saygılarımla. Selamünaleyküm Murat abi. Ben TKA17'den Furkan Kaçar. Aleykümselam Furkan kardeşim. Kader birliği yaptım Aslan abilerim Serhat Avşar ve Mustafa Gül başta olmak üzere Murat Şimşek, Selim Akarçay, Barışcan Baykar, Emre Can Sürücü, Umut Kaygısız, Mustafa Arslan, Serkan İmran, Melih Çapak, Berkay Tıngır, Ardacan Güney, Emre Ozan, Furkan Acar, Can Özay'a selam olsun. Her saltanatın bir sonu vardır. Buna musallat taşları da şahittir. Murat abi ben TKA17'den Furkan Kaçar. Aynı kurumda ve farklı kurumlarda bulunan başta can dostum. Yusuf Kaymaz olmak üzere Ersin Yatkın, Bulut Över, Muhammed Arda, Gayret Aslan kardeşlerim, Emirhan Yiğit, Vedat Budak, Atalay Atıcı, Berkay Yurdakul'a selam olsun. Tarih olmamızı bekleyenler tarih yazmamıza tanıklık edecekler. Murat abi ben TKA17'den Furkan Kaçar. Başta kan bağım olmasa da can bağım olan aslan dostum Yusuf Kaymaz, aslan abilerim Serhat Avşar ve Mustafa Gül'le gece bir söz bırakmak istiyorum. Zaman her şeyi unutturur, ihaneti asla. Günlerimiz sayılı, hesaplarımız sayısız, az da sabır. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle canlarım. Selamünaleyküm Murat abi. Ben TK17'den Serhat Avşar. Aleykümselam Serhat kardeşim. Öncelikle dostum Mustafa Gül ve aslan kardeşim Furkan Kaçar başta olmak üzere Murat Şimşek, Selim Akarçay, Barışcan Baykar, Emrecan Sürücü, Umut Kaygısız, Melih Çapak, Mustafa Arslan, İbrahim Küçük, Deniz Demir, Furkan Şerif Acar'a selam olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğimle. Murat abi ben TK17'den Serhat Avşar. Öncelikle kardeş koğuşumuz olan C10'da bulunan Alican Coşkun ve aynı kurumda bulunan Sedat Ulaş, Kadir Pehlivan, Ersin Yatkın, Devrim Atalay, Azat Bağran, Fuat Can Yılmaz'a selam olsun. Bir dik duruş uğruna nelerden vazgeçtiğimizi bir başı öne eğilmeyenler bilir. Murat abi ben TK17'den Serhat Avşar. İzmir hapishanelerinde bulunan dost kardeşleri Apo İbiş, Muhammed Arda Gayret, Yunus Kaya, Baran Kayalar, Berkay Tıngır, Mert Omurcuk, Hamit Arslan, Beytullah Demir'e selam olsun. Başı eğik olanın celladı çok olur, bizi ancak Allah yargılar. Murat abi ben TK17'den Serhat Avşar can dostum Mustafa Gül ve aslan kardeşim Furkan Kaçar'la gece bir söz bırakmak istiyorum. 14 adımlık voltamız olsa bile dışarıda umutla yürüyeceğimiz çok yolumuz var. Elbet bir gün canlarım. Murat abi ben TK17'den Serhat Avşar geceye bir söz bırakmak istiyorum. Korkaklıkta ar ve zillet, cesurca yaşamakta şeref ve namus vardır. Hızlı bir yaşam, gizli bir mücadele. Şerefiyle atan tüm bordama mahkum.

0: özgür günlerde görüşmek dileğimle. Murat abi, ben T2A17'den Mustafa Gül. Kader birliği yaptım. Aslan kardeşlerim Serhat Avşar ve Furkan Kaçar'la gece bir söz bırakmak istiyorum. Yaşanan gün nasıl olursa olsun umutla beklenen gün her zaman güzeldir. Çünkü insanın geçmişi kayıplarla, geleceği umutlarla doludur. Ve unutma ki bu zorlu yolculuğun sonu çok güzel olacak. Özgürlük sofralarında buluşmak dileğiyle, aslan dostlarım. Murat abi, ben T2A17'den Mustafa Gül. Gece bir söz. Ateşten gömlekler giydik, sevgiden düşler kurduk. Her savaşta vardık, zaferde de mutlaka var olacağız. Şerefli atan tüm kader mahkumlarına selamlar olsun.
1: Foçalı Serhat Küçük ve Mertcan Karayüz katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle başlıyor.
0: Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1C16'dan Bayraklı Borsa'dan Resul Yıldız. Aleyküm selam Resul kardeşim. Benim için çok kıymetli dostum A10'da olan Reber Hacıoğlu, Yusuf Kaymaz, Mehmet Ali Alak, Ahmet Cintan, Ahmet Dündar, Hasan Soğan, A16'da olan Aslan kardeşim, Çamdibili Sarı, Oğuz Soluk, Gündoğan Doğan abim, Azat Zirek, Halil İbrahimler, A1'de olan kardeşim Roşat Demir, yeğenim iki gözüm Yakup Alp Dündar, Sedat Duman kardeşim, 2.0'da olan Yunus Ülger ve Yunus Kalkan, 4.0'da olan canım ciğerim Ferhat Arslan ve Kadir Dağ, dostum Osman Elçi'ye selam olsun. Tüm dostlara selamlar, ben Resul Yıldız. Murat abi, ben 1.0'lu C16 Bayraklı Borsa'dan Resul Yıldız, aynı ortamı paylaştım. Bana dost olan başta Selahattin Yıldırım Türk, Gencay Halil İbrahimler, Bornovalı Sedo, Mustafa Çakır, Selçuk Bolat, iki gözüm Murat Yurdagül yani Rus Çiko, kardeşim Yiğitcan Deveci, Efe Oktay, Murat Canpak, dostlar Emrah Timur ve Coşkun Timur, kardeşimiz Samet Kırk Dişçioğlu, Murat Gülşen, dostlar Burak Çakmak, Fatih Özışık, Azat Özışık, Can abim Şakir Söylemez, Emrah Topçan, derdi canlara bin selam olsun. Sizleri seven dostunuz Bayraktan Resul Yıldız. Ben benden öncekilere benzemem, benim adım Resul Yıldız. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3A7 koşulan Sedat Bulut. Aleykümselam Sedat kardeşim. Burada kader birliği yaptım. Abi dost kardeşlerim Barat Kurtay, Yamanlardan Serdar Budak, Yunus Ersoy, Alikop Bingöl, Salih Aydın, Namıdar İbrahim Şeren, Lodos Şahin Bekten, Umut Ökmen, Ferdi Serez, Ahmet Güçman, Hamza Önay, Gökay Öztürk, Fırat Bozkurt, Antalyalı boksör Kemal Yılmaz ve değerli kardeşlerim Efe Uz ve Emre Birol'a da selamlarım. Bakide sizleri seven, sayan ve özleyen abiniz Sedat Bulut. Selamünaleyküm, aleykümselam. T3A7 koğuşundan Sedat Bulut. Farklı koğuş ve kurumlarda yatmakta olan abi dost kardeşlerim, başta değerli büyüğümüz Mahir Uz olmak üzere Efe Uz, Emre Birol, Yusuf Ezirkan, İnan Kaplan, Fırat Çelik, Şehmuz Sevim, Murat Bazara, Yiğit Yılmaz, Namıder Japon, Fırat Çelik, Mehmet Koç, Fatih Boran, ismini sayamadım, tüm abi kardeşlerime de selamlarım bakidir. Biz T3A7 koşulan Ünal Yılmaz ve Hamza Önay, başta kader birliği yaptığımız Şahin Beklen başta olmak üzere akabinde kadın kapalıda yatmakta olan değerlilerimiz Yağmur Yılmaz ve Eda Nur radyo başına. Gün gelir de karalar bağlarsa, yüreğiniz ihtiyaç duyarsanız bize bir selamınız yeter karanlıkları aydınlatmaya. Ve aynı koğuşta yatmakta oldukları değerli ve kıymetli ablamız Melike Baran'a da bin selam olsun. Murat abi, ismi geçen değerlilerimize Barış Kahraman'dan arada bir şarkısı armağan olsun. Ben T3A7 koşulan Şahin Beklen, kıymetli ve değerli dayım Ferdi Seres başta olmak üzere can yoldaşlarım Hamza Önay ve Ünal Yılmaz akabinde Yunus Ersoy, Serdar Budak, Berat Kurtay, Sedat Bulut, Aytaş Titiz, Hasan Özsarman, Ali Kobingöl, Azat Seres, isminiz sayamadım, bütün dostlarıma da bin selam olsun. Ben sizleri seven Şahin Beklen.
1: Foçalı Serhat Küçük ve Mertcan Karayüz katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.
0: Selamünaleyküm Murat abi, ben T2A1 koğuşundan Uğurcan Bilgi. Aleykümselam Uğurcan kardeşim. Başta aslan amcam Eyüp Gürgür olmak üzere kader birliği yaptım. Dostlar Atakan Koçak, Doğukan İrin, Bertu Eru Özçınar, Hasan Maden, Ahmet Fırfır, Emin Sırtlan, Özgür Bulut, bu derlere selamlar. Beni tanıyan tüm herkese selam olsun. Blok 3'ten Escobar şarkısı armağan olsun. Ben T2A1'den Uğurcan Bilgi. Başka kurumlarda bulunan abi kardeşler, başta abim Abdi Bilgi, Agit Fırat Çergen,

Kanal Dalmaz, Ertuğrul Görgür, Sebo Alakuştekin, Ozan Dağhan, Polat Denerli, Emin Karaçalı, Hayati Çankaya, Erol Özbaylak. Bu derlere benden selam olsun. Beni tanıyan tüm herkese selam olsun. Sevinçek'ten Vur Beni şarkısı armağan olsun. Ben TK1 koğuşundan Ahmet Fırfır. Öncelikle koğuşumuzun adaletini sağlayan Eyüp Gürgür başta olmak üzere kan bağı olmasa da can bağı olan abilerim Hasan Maden, Samet Kılıç, Atakan Koçak, Uğurcan Bilgi, Bereket Akmeşe, T3'te bulunan kardeşim Zeki Durgay ve Hasan abimin kuzeni bir nolda olan Turhan Korunur. Bu derlere selamlarım bakidir. Sizleri seven Ahmet Fırfır. Selamünaleyküm Murat abim. Ben TK1 koğuştan altında Kandereli Keko Hasan, yani Hasan Maden. Aleykümselam Hasan kardeşim. Öncelikle koğuşumuzun adaletini sağlayan Eyüp Gürgür başta olmak üzere Samet Kılıç, Atakan Koçak, Ahmet Fırfır, Erdinç Ballıkaya, Davut Demirkıran, Halis Gül, Doğukan İrin, Çakır Koçak, Baran Şimşek, Uğurcan Bilgi, Bertu bulunan Eray Dönmez ve bir nolda kuzenim Turhan Korunur'a selamlar olsun. Murat abi, biz TK1 koğuşundan Altındağlı, Kandereli Keko, Hasan Bucalı, Samet Kılınç ve Aslan kardeşim Ahmet Fırfır. Biz bırakalım kendilerini dev aynasında görenler, bizler her kimsenin mevki konumuna bakmadan yapılan her yanlışın hakkını vermiş insanlar olarak devam edeceğiz. Sana da selam olsun Murat abi, aleyküm selam kardeşlerim. Murat abi, ben TK1 koğuşundan altında Kandereli Keko Hasan, yani Hasan Maden, kadın kapalı B7'de olan canımdan çok sevdiğim yoldaşım ahiretliğim olan Gamze Maden'e sesleniyorum. Canımın yarısı, benim kalbi güzel sevdiğim, sana olan sevgimi, aşkımı, özlemimi anlatmaya kelimeler yetmez. Allah'a yemin olsun ki seni her şeyden, herkesten çok seviyorum ve çok özlüyorum. Sen iki cihanda benim helalimsin, kalbimin sahibi Gamze. Murat abi, ben TK1 koğuşundan altında Kandereli Hasan, yani Hasan Maden, kadın kapalı B7 olan kalbimin tek sahibi kadınım Gamze Maden'e sesleniyorum. Sol yanım, yaşama sebebim, bu deli seni her geçen gün daha da çok severek ve özleyerek kavuşacağımız günü bekliyorum. O gün gelecek, buna inanıyorum ve ondan sonra bir an bile ayrılmayacağız, sana söz veriyorum. Seni canımdan çok ama çok seviyorum ve özlüyorum, seni çok seven kocan Hasan Maden'im.

Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1B11'den Kepçe Eren Dinçer. Aleykümselam Eren kardeşim. Senin sesinden başta Aslan abim Fırat Gezgin, dayım Erkan Ecellioğlu, abim Berdan Doğanay, Ceviz Kıran, dayım Akındal, canlarım olan Aslan abim Cio Yaşar Doğanay, amcam Recep Övür, Erhan Teker, Vedat Vermez, Hasan Kula, Orhan Atul, Kadir Özkurt, Bozo Uçan Kuş, Aza Çalıkılıç, Edip Ünal, bu dost ve abilerime selam ediyorum. T1B11 koğuşuna Tan Taşçı'dan gidişat şarkısı armağan olsun. Herkesi Allah kurtarsın. Selamünaleyküm Can abi Murat Bingöl. Ben T1B11'den Eren Dinçer yani Kepçe. Aleykümselam Eren kardeşim. Abi senin aracılığına Gürkan Tilki, Devran Tercan, Enes Genç, Esat Tuna Akdeniz, Atakan Koçak, Varan Berşe, Kadir Tosun, Diyar Gündüz, Umut Kaygısız, Ali Şantaş, Batu Şimşek, bu abi dostlarıma selam olsun. Gecenin şarkıları abim Fırat Gizgin, dayım Erkan Ecellioğlu ve abim Berdan Doğanay Ceviz Kıran'a armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abim. Ben T1B11'den Domdom Ati yani Atakan Karadere. Aleykümselam Atakan kardeşim. Buradan senin aracılığınla değerli dost ve abilerime sesleniyorum. Başta değerli olan Escobar abim Fırat Gezgin, Kurucay'ın lideri Erkan Ecellioğlu ve benim için değerli olan dost kardeşlerim Erhan Teker, Orik, Orhan Atu, Berhan Batın, Doğanay Örneköy'den, Cix, Cemal Yıldırım Yeşilyurt'tan, Öcü, Özcan Kırım, Furkan Alkaş, Cio Yaşar, Doğanay, Mustafa Doğan Dede, Emer Kadir Öztürk yani Raftik, Bozo Uçan Kuş, Azat Çalıkılıç'a. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1B11'den Domdom Ati yani Atakan Karadere. Buradan senin aracılığıyla dost kardeşlere sesleniyorum. Ercüment Er Yılmaz, Olcay Er Yılmaz, Efecan Demirci, Hasan Demirci, Volkan Kızılyel, Berke Gezersoy, Ahmet Teker, Salih Şen, Samet Özdemir, İbrahim Özdemir, Tolgahan Balcı, Yılmaz Can Çekici, Altan Serin, Kobilay Serbest, bu derdilere tüm çalan şarkılar armağan olsun. Geceye bir söz bırakmak istiyorum. İyilerin intikamı kötülerin günahından daha acı. Selamünaleyküm Murat abim. Ben T1B11'den Orhan Atu yani Orik. Aleyküm.

0: Selam Orhan kardeşim. Başta Escobar abimiz Fırat Gezgin olmak üzere liderimiz Erkan Ecellioğlu, dostum Erhan Peker, can dostlarım Berdan Doğanay, Ceviz Kıran, Hasan Kula, Cio Yaşar Doğanay, Akındal, Eren Dinçer, Vedat Vermez, Furkan Alkaş, Atakan Karadere, Cix Cemal Yıldırım, dayımız Mehmet Öncü bu derlere selam olsun. Çalan tüm şarkılar Erkan Ecellioğlu, Hasan Kula ve Berdan Doğanay, Ceviz Kıran'a armağan olsun. Murat abi, ben T1B11'den Orhan Asu yani Orik, senin aracılığınla dost abi kardeşlerime sesleniyorum. Furkan Çubukçu, Azat Erol, Furkan Bildirici, İbrahim Ethem, Baran, Mert Ceyhan, Furkan Yanık, Enes Köse, Anal Kotman, Vedat Budak, Gökhan Er, hepinize bin selam olsun. Çalan tüm şarkılar abim Fırat Gezgin ve Erhan Peker'e armağan olsun. Selamünaleyküm Can abim, ben Berdan Batın, Doğanay Ceviz Kıran, aleykümselam Berdan kardeşim. Başta babam Gezgin, dayım Erkan Ecellioğlu, dayım Ali Turap Diyentüs kardeşim, Cio Yaşar Doğanay, canlarım Akındal, Hasan Kula, Erhan Teker, Ercan Bali, Vedat Vermez, Dede Emer, Yusuf Vak, Eren Dinçer, Furkan Alkaş, Orik Orhan, Bozu Yusuf, Azat Çalıkılıç, Buca F'de olan Mert Aslan'a, Kabadayı Yunus Sepet Ören'e bin selam olsun. Şarkılar T1 B11 koğuşuna armağan olsun. Ayrıca sana da selam olsun. Kral insan Murat Bingöl, estağfurullah, sağ olasın Berdan kardeşim. Selamünaleyküm güzel insan Murat abim, ben T1 B11'den Berdan Batın, Doğanay ablam, Başak İvak, Ceviz Kıran, Ece Ulak'a yarın, Ceviz Kıran, Meltem Beydilli ablalarıma, Tülay Çakmak, Meltem Toprak'ta, halam Çağlar Beydilli kardeşim, Bozo'nun derlisi Bursa'nın de kardeşime, ayrıca Tepecik, Murteke, Kuruçay'da tüm abla ve kız kardeşlerime selam olsun. Bugün çalan en güzel şarkılar ablam Başak İvak, Ceviz Kıran'a ve Ece Ulak'a armağan olsun. Ben Berşan Batın, Doğanay.
1: Foçalı Serhat Küçük ve Mertcan Karayüz katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.
0: Selamünaleyküm Murat abi, ben T4B17 koğuşundan Umut Akkuş, aleykümselam Umut kardeşim. Başta dostlarım Emirhan Tapan ve Doğukan Taşar olmak üzere Serdar Ateş, Behçet Aslan, Kaan Demirkıran, Kerem Yavuz Bozo, Ömer Urayç, Ömer Canter, Ozan Demir, Uğur Elçikol, Savaş Kırmızıgül, selam ediyorum Yusuf Kaymaz'a da selam olsun. Selamünaleyküm Murat abi, T4B17 koğuştan ben Emirhan Tapan, aleykümselam Emirhan kardeşim. Başta dostum Doğukan Taşar olmak üzere benim için derdiler Behçet Aslan, Serdar Ateş, Ozan Demir, Umut Akkuş, Uğur Elçikol, Berkan Karadere, Burak Kaan Karadere, Serhat Aslan, Onur Çoker, Suat Konuk, Mert Güler, Ömer Canter, Kerem Yavuz, Ömer Uraiç, Serkan Polat olmak üzere tüm dost abi kardeşlere selam ediyorum. Gece bir söz: hayattaki en önemli şey tecrübedir, onu kazanmak için önce kaybetmek gerekir. Ben 4 nolu B17 koğuştan Doğukan Taşar, başta dostum Emirhan Tapan olmak üzere Behçet Aslan, Serdar Ateş, Suat Konuk, Mert Güler, Umut Akkuş, Kaan Demirkıran, Savaş Kırmızıgül, Ömer Canter, Kerem Bozo, Uğur Elçikol, Ozan Demir, Alper Demirtaş'a bin selam ediyorum. Gece bir söz: hayata korkusuzca bakanlar ölümden korkmazlar. Ben 4 nolu B17'den Behçet Aslan, başta Aslan abim Azat Başak olmak üzere can dostlarım Doğukan Taşar, Emirhan Tapan, Ozan Demir abilerim, kardeşlerim Muhammed Şen, Umut Akkuş, Serdar Sönmez, Ömer Canter, Kerem Gezer, Ümit Alper, Savaş Kırmızıgül, Uğur Elçikol, Bengin Orhan, İbrahim Kırcan, Mert Güler, Suat Konuk, herkese selam ederim. Murat abi, ben B17 koğuşundan Ali Kerem Yavuz yani Bozo, başta abilerim Emirhan Tapan, Doğukan Taşar, Serdar Ateş, Kaan Demirkıran, Umut Akkuş, Savaş Kırmızıgül, Behçet Arslan, Uğur Elçikol, Ozan Demir, Ömer Canter, Ömer Urayç, Zeydan Dal, Numan Furkan, Önal Tuna Candan, Serkan Polat selam olsun. Gece Emirhan Tapan'ın sözünü bırakıyorum: geceleri seviyoruz diye kimse kendini yıldız zannetmesin. Ben T4B17 koğuşundan Ömer Canter, başta abilerim Emirhan Tapan, Doğukan Taşar, Serdar Sönmez, Ozan Demir olmak üzere Umut Akkuş, Kerem Yavuz Boza, Ömer Urayç, Uğur Elçikol, Kan Demir Kıran, Behçet Aslan, Savaş Kırmızıgül, Ömer Faruk Gülsever, Burak Timuçin, Serkan Polat selam ediyorum. Gece Emirhan Tapan'ın sözüyle: hayattaki en önemli şey tecrübedir, onu kazanmak için kaybetmek gerekir. Ben B17 koğuşundan Kaan Demirkıran, dostlarım dostlarım Doğukan Taşar, Emirhan Tapan, Behçet Arslan, Umut Akkuş, Uğur Elçikol, Kerem Yavuz, Ömer Urayç, Serdar Ateş, Ömer Canter ve başka kurumda olan dostlarım Alper Demirtaş, Emrecan Bingöl, Cüneyt Büyük, Mert Esen, Yiğit Yıldırım. Selam olsun, zorluklar bizi test edebilir ama yok edemez, sizleri seven kardeşiniz Reşo. Selamünaleyküm Murat abi, ben eski İzmir'den Hakan Baydar. Aleykümselam Hakan kardeşim. Menemen'de yatmakta olan canım kanım abim Yavuz Selim Baydar ve tüm dostlara selam olsun. Canım abim, gözümüz hep yollarda, en yakın zamanda seni aramızda görmekten gurur duyacağız. Senin varlığın bizim için en önemli detaydır. Biz ailen olarak her zaman yanındayız. Kardeş olmak zor zamanlarda yanında olmayı bilmektir. Senin için burada dışarıda mücadeleye devam ediyorum. Yüreği korkak olanlar kaçarak yaşasın. Bizler her koşulda aslan gibiyiz. Sevinçekten üzülmedim ki şarkısı canım abim Yavuz Selim Baydar'a armağanım olsun. Murat abi, ben eski İzmir'den Hakan Baydar, Menemen Kapalı A28 koğuşunda yatmakta olan canım kanım abim Yavuz Selim Baydar'a, kader ortaklarına selam olsun. Seni özlem ve hasretle de bekliyoruz. Abim, yakındır buluşacağız. Abi, sen bana güçlü olmayı öğrettin. Şimdi bu gücü senin için taşıyorum. Özgür günlerde birlikte daha güçlü bir şekilde vefa bilmeyene ayıracak zamanımız, kıymet bilmeyene verilecek selamımız yok. Sen bir aslan markasısın Yavuz Selim Baydar. Blok 3'ten çalan bütün şarkılar abime armağan olsun. Murat abi, ben Menemen A28 koğuşundan Yavuz Selim Baydar. Öncelikle kaplan kardeşler Deniz Karaba, Özgür Karaba, Emirhan Öztürk, Halil Özdirek, Zeki Kaya, Burakcan Şahin, Mahsun Doğan, Berhan Teliman, Murat Ögen'e, Esat Candan, Aliş Emen, Burak Baş, Kerem Gezer, Mesut Gür, Barış Tarım, Oktay Kalabalık, kalbi gönlü bir olan şerefli yatan bütün mahkumları Allah kurtarsın. O yüzden yapar mısın tanımamış gibi bu derdere armağan olsun bu güzel şarkımız.
1: Foçalı Serhat Küçük ve Mertcan Karayüz katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.

0: Foçalı Serhat Küçük ve Mertcan Karayüz katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.
1: Tekrardan selamünaleyküm. Hayırlı, huzurlu, güzel bir akşam dileklerimle cezaevinde abi, kardeş, abla, kız kardeşlerim. Hepinize bir kez daha sevgimi, selamlarımı gönderiyorum. Kardeşlerimin kayıt mesajlarının bir kısmını paylaştım. Şimdi günün ilk mesajıyla. Alo, kadın kapalı C1'de yatan canımın içi balam Ayçam ve koğuştaki bütün balalar için İbrahim Erkal'dan. Balam şarkısı çalarsanız çok sevinirim. Gözümün bebeği seni çok özledim annem. Murat abim, ben Nazar, başımın en güzel belası Yiğit Yenici. Seni sadece güneşli günlerde değil, bu karanlık günlerde de aynı tutkuyla seviyorum. Yokluğun beni eksiltmiyor, sana olan sadakatimi daha da perçinliyor. Gözüm görmese de kalbim her saniye seninle atıyor. Yanıma, canıma yakışan adam gibi adam. Enver Yılmaz'dan bekliyorum yollarını, şarkısı benden sana armağan olsun. Murat abi, ben Nazar, benim değerlilerim başta Canan Beydilli, Meltem Beydilli, İrem Erdemir, Nurhan Gökçen, gece notumuz. Biz size kıyamıyoruz, yoksa şeytan bizim getir götürümüzü yapar. Bizim kimseye eğecek başımız yok, başa baş, dişe diş. İyi yayınlar abim, sağ ol kardeşim. Ben Menemenli Naci Dayı, şakran kapalıda yatmakta olan İrem kardeşime de selam ederim. DJ Okan, Ses Ver İstanbul şarkısı armağan olsun. Ben Menemenli Naci Dayı, seçeneksizliğim değil, tercihimsin can parçam, yıldız silmeden senin var ya. Şakranda yatan kocam Ferhat Arslan, sadece sana sevdiğim değilsin. Kaybolduğumda kafamın içindeki ses, zayıf olduğumda yaslandığım güç, kalbimin hızlıca atmasının sebebisin. Sen benim zaafımsın, seni çok seviyorum yarim. Şakranda yatan sevdiğim Ferhat Arslan, benim güzel kalpli sevgilim, sen benim bu hayattaki en büyük şansım ve geleceğe bakarken içimi ısıtan tek umudumsun. Kalbimdeki yerin bambaşka, sığındığım tek yer sevgin. İyi ki benimsin, hep olman dileğimle Zühal Arslan. Selamünaleyküm Murat abi, biz 4 nolu B16 koğuştan yoldaş Can Can ve Yusuf İslam. Dilek aleykümselam kardeşlerim. Beraber kader birliği yaptığımız kardeşlerimiz Tarkan, Polat, Emirhan, Canbaz, Burak Reis, Yakut, Maviş, Demirbaş, Muhammed, Mustafa, Savcı, Taner, Öz, Ali, Turap, Yentüz, Bozan, Fidan, Casadi, Çaki ve dayımız Ali Demir Kıran, gece bizden bir söz. Bizde kaybetme korkusu yok, kazanmadığımız oyunu bozarız. Yusuf İslam Dilek. Murat abi, biz 4 nolu B16 koğuştan yoldaş Can Can ve Yusuf İslam Dilek. Aynı kurumda farklı koğuşlarda yatmakta olan başta Mami Tutkun, Serdar Ateş, Ferhat Aslan, Şahin Sincar, Mafya Sedat, Ozan Demir, Engin Afşar. Menemen'de yatmakta olan kardeşlerim Ozan Doğru, Anıl Kanlı ve bizi tanıyan dostlara selam olsun. Gece bizden bir söz. Bizim çıkarsız yaşantımız sizin menfaat terazinizi bozar. Yoldaş Can Can. Selamünaleyküm Murat abi, şakran T1A13'ten Serhat Bozdaş, yani sarsılmaz. Aleykümselam Serhat kardeşim. Dayılarım Eyüp Yıldırım, İlhami Türkmen, abilerim Sercan, Bedir, Murat Erez, Namıder, Balina, Murat Yurdagül, dostlarım Celal Eke yani Celomen, Ahmet Gezer yani Joker, Mehmet Ali Alak ve derdilerim Erdi Taş, Daykola Engin Kaya, İbrahim Dağlı'ya sevgi ve saygılarımla buradan İsmet Cihan'dan Vere şarkısı armağan olsun. Abim Serhat, seni seviyorum, kendine İyi bak. Selamünaleyküm Murat abi, biz 1 nolu A3 koğuştan sarsılmaz Serhat Bozdaş ve Celomen. Aleykümselam kardeşlerim. Kıymetliler Sıla Zongul ve Zeynep Uğrak olmak üzere İzmirli Yeşim Korkmaz ve Melike'ye selam ve sevgilerimizi iletiyorum. Bu gece çalan tüm şarkılar derler armağan olsun. Sevgilerimle sarsılmaz ve Celomen. Mustafa Taş, sen de anlarsın şarkısını çalar mısın? Canım abim Serhat'ım, seviyorsun, kendine iyi bak. Buca Kırıklar, F tipinde kalan canım babam Kanivar Çelik. Ahmet Kaya, bir anka kuşu şarkısı babama gelsin. Seni çok seviyorum. Bu dünyadaki en değerlisin. Az kaldı, kavuşacağız Allah'ın izniyle kızın Arya. Buca F tipindeki babam Mehmet Ali Çelik. Zaman geçer, insanlar değişir ama babanın kalbindeki evlat sevgisi hiç değişmez. Varlığın yeter dediğimiz en kıymetli insandır baba. Biricik kızın Rengin. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Ali Aşakran, T3B9 Cumhuriyet'ten Şeytan Serdal. Aykut Öncek'le dayılarım, dayısı Hacı Otman. Başta olmak üzere dayım Aydın, Bayram Hasan, Saltan Namıder, Arap Hasan, Cüce Yavuz Çelik, Muhittin Çalışkan, Balıkçı Özgün, Berşan Polat, Ceyhun Öcal, Umut Arslan, Mami Yılmaz. Bu derdere selam olsun, özgürlük sofralarında buluşmak dileğiyle. Ahmet Kaya'dan Metrisönü şarkısı armağan olsun. Ben Mengü Sever, Şakran T3B9'da yatmakta olan sevdiğim adam Hacı Otman'a bu mesajım. Sabret sevgilim, başardık dememize çok az kaldı. Verdiğim en doğru karar, tuttuğum en güzel sözümsün. Allah seni benden, beni de senden eksik etmesin. Seni çok ama çok seviyorum. Ben Mengü Sever, Şakran T3B9'da yatmakta olan sevdiğim adam Hacı Otman'a bu mesajım. Sana rastladığım gün hayatımın başladığı gündür. Seni beklemek benim için yük değil nefes. Kimse bilmez içimde nasıl bir sabır taşıdığımı. Senin adın geçince kalbimin nasıl sızladığını. Demir kapılar ayırdı bizi ama özlem ayıramadı. Elbet bir gün sevdiğim. Şakran T3 C5 koğuşuna bulunan oğlum Aksel Varol radyo başına. Oğlum, ciğerimin köşesi, inşallah iyisindir. Dualarımız seninle. Hep olumlu düşün, dua et bol bol. Rabbim kimseyi doğru yoldan ayırmasın. Amin. Oğlum, paşam, seni çok özledik, seni çok seviyoruz. Oğlum, Allah'a emanet ol oğlum. İyi yayınlar Murat abim, sağ ol kız kardeşim. Şakran T3 C5 koşuna bulunan canım eşim Aksel Varol radyo başına. Bir tanem nasılsın, umarım iyisindir. Ben iyiyim. Sen geldiğinde daha da iyi olacağım. Evdeyim, mektubu PTT'ye verdim. Baya uzun, cumaya yetişir umarım. Yarın akşam muhakkak beni ara. Annemin doğum günü, telefonla konuşun. Her şey aynı, aklın kalmasın. Öpüyorum çokça. T3 C5'te bulunan canım eşim Aksel Varol radyo başına. Aşkım, taşınma işleri devam ediyor. Bu gidişle 2 hafta daha sürer. Okullar başladı. Melek okula gitti. Ben evdeyim. Tekrar söylüyorum. Yarın akşam beni muhakkak ara. Annemle konuş, seni çok özledim. Her an aklımdasın. Allah'a emanet ol. Bir kalp bir kere sever, seni çok seviyorum. Murat abim, iyi yayınlar diliyorum. Sağ ol kız kardeşim. Şakran T3C 5 koğuşunda bulunan nişanlı Mert Çulha radyo başına. Ay yüzlüm, nasılsın? Beni merak etme, ne olursun. Evimizdeyim ben. Sen ne olursun dediklerimi unutma. Dik dur, senden tek isteğim bu. Her şeyi yapıyorum senin için. Sen sabret, namazını kıl. Eren'den bu hafta haber gelecek. Cuma geldiğimde detayları konuşuruz. Biraz boğazlarım ağrıyor. Evdeyim, aklın kalmasın lütfen. Şakran T3C5 koğuşunda bulunan Ömrü Mert Çulha radyo başına. Aşkım benim, ben bak gereken kişilerle konuşuyorum. Cuma da sana anlatacağım birkaç şey var. Babamla halam da araştırıyor. Bak anladın sen, o dediğim kişi de güzel konuştu. Sen ne olursun sabret, senin her zaman arkandayım. Elimizden geleni yapıyoruz. Seni çok seviyorum mis kokulum. Şakran T3C5 koğuşundaki bir tanem Emirhan Ceylan radyo başına. Ömrüm, bugün sabah Apo'yu okula götürdüm. Annemler de hastaneye gittiler. Yatışı verildi. Anneannem kalacak yanında. Yarın ameliyatı var. Bugün ben evde olacağım. Yarın duruma göre giderim. Belki ben de seni çok seviyorum bir tanem. Allah'a emanet ol. Şakran T3C5 koğuşundaki sevgilim Bahadır Yılmaz radyo başına. Aşkım, bugün gün boyunca evdeyim. Bir şey yapmıyorum. Hep seni düşünüyorum. Aklımdan bir an olsun çıkmıyorsun. Umarım sen de iyisindir. Keyfin yerindedir. Seni çok özledim Bahadır'ım. Her duamda sen ve beraber kurduğumuz hayaller var. Kendine çok dikkat et sevdiğim. Murat abi selamun aleyküm. Ben T216'dan Kadir Tosun. Aleyküm selam Kadir kardeşim. Kadın kapalıda yatmakta olan Yersu Gökçe Tosun canım eşim. Her gün seni hayal ederek uyanıyorum. İçimde hem özlem hem umut var. Hele yokluğun öyle ağır geliyor ki kalbin dayanacak gibi oluyor. Ama seninle geçireceğimiz o günlerin hayaliyle dayanıyorum. Yarınlar ne getirecek bilmiyorum. Belki belirsizlik korkutuyor ama bil ki her zaman yanında, her zaman sabırla seni, sabırla bir göz göze geldiğimizde tüm bu bekleyişler, tüm hasretler sadece sevgiyle dolu. Hep yanındayım, hep senin için buradayım sevdiğim kadınım. Murat abi ben T216'dan Kadir Tosun, kadın kapalıda yatmakta olan Yersu Gökçe Tosun canım eşim. Geceleri yokluğun çöküyor üstüm ama seni beklemek benim için yük değil nefes gibi. Kimse bilmez içimde nasıl bir sabır taşıdığımı kadınım. Rabbim herkesin ve bizim yardımcımız olsun. Tez zamanda kavuşmak dileğiyle ömrüm. Selamünaleyküm Murat abi, ben Üçlü olayım.

0: Buradan Arda Ceren namı der. Tony aleyküm selam Arda kardeşim. Burada beraber kader birliği yaptım. Canların başta Yusuf Samar, Umut Zorbilmez, Hacı Otman, Efe Arslan, Gürçeşme'den Afyonlu, Deli Haso, Bedri Salman, Erdi Çiftçi. Bunun akabinde Savaş Aktaş, Soner Akbaba, Onur Baki, Onur Beşer ve son olarak bir nodu C8'de yatan Aslan Yürekli kardeşim Veysel Şimşek'e selamlarım Baki'dir. Mazlumun üç alacağı gün zalimin zulmettiği günden daha korkunçtur. Ben üç nolda yatan Buca'dan namı der. Tony mağdurlar iyi bilir. Selamünaleyküm Murat abi. Ben üç nolu cezaevinden Altındağlı Yusuf Samar. Aleyküm selam Yusuf kardeşim. Başta abilerim dostlarım olmak üzere Arda Ceren namı der. Tony Savaş Aktaş, Gürçeşmeli, Afyonlu Deli Haso, Saadettin Bıçakçı, Türk Gencay, Mustafa Argın, Umut Zorbilmez, Hacı Osman, Bünyamin Kurt, Hakan Yavaş, Muhammed Yıldırım, Doğukan Erdoğan, Ömür Oturak, Onur Beşer, Efe Arslan, Mert Çullu oğlu, Murat Canpak, Seçkin Öz Yavaş bu derlere selam olsun. Tüm şerefli atan, tüm altında Çamkule çocuklarına da selam olsun. Murat abim selamun aleyküm, aleyküm selam kardeşim. T1 koğuşuna yatan Şakir Can Palite. Buradan bir şarkı armağan etmek istiyorum. İsmimi yazmama gerek yok. Şimdiden teşekkür ederim. Enver Yılmaz'dan Yapacak Bir Şey Yok şarkısı Şakir Palite armağan olsun. Bir nolu T tipinde bulunan eşim Şahin Aslan Özdemir. Bir tanem nasılsın, iyi olmanı umuyorum, her şey yolunda, merak etme. Sadece biraz zaman, biraz sabır. Bir tanem seni çok özlüyorum. Bu sürecin geçici olduğunu biliyoruz ama şu an sabretmemiz gerekiyor. Sabrın sonu selamettir, seni çok seviyorum. Her koşulda yanındayım. Güçlü Soydemir'den Ciğerimin Köşesi sana armağan ediyorum. Bir nolu T tipinde bulunan canım eşim Şahin'im. Aramızda ne kadar mesafe olursa olsun kalbim hep senin yanında. Yokluğun içimde kocaman bir özlem ama sevgim her şeyden güçlü. Sabırla seni, güzel günlerimizi ve yeniden yan yana olacağımız anı bekliyorum. Koşulların önemi yok, ben hep yanındayım. Seni çok seviyorum ömrüm. Hemen sayfamızı yenileyelim. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Fatma Nur Uçankuş. T1B11'de yatan Bozo Yusuf Uçankuş'un bir tanesi, kız kardeşi. Canım abim, dört duvar ayrılsa da gönlümüz hep seninle. Bizler iyiyiz. Sen hiç merak etme, yokluğun içimizde büyük bir hasret. Her gün seni özlemle bekliyoruz. Allah sabrını versin. Gün gelecek, bu hasret bitecek. Seni çok seviyoruz abim. Kendine iyi bak. Ben T2A6 koğuşundan Muhammed Yüzbaş. Dostum Diyarbakırlı Doğanay Devrim, Sökeri Keko Dayı ve Çakır Sarsılmaz'a selam olsun. Dostum Diyarbakırlı Doğanay Devrim, senin için 15 sene yatırım şarkısı armağan olsun. T2A6 koğuşundan Muhammed Yüzbaş'ın eşiyim. Hayatım, beni bir arar mısın? Sanırım pazartesi baban gelecek. İnşallah açıkta geleceğim. Seni çok seviyorum. Dikkat et kendine. Evet Muhammed Yüzbaş kardeşim. Kardeşimizin mesajını duymuşsundur. Araman gerekiyor. Elif Bozkurt, anneni arar mısın kardeşim benim? Kadın kapalı Elif Bozkurt, anneni arar mısın? Ya da haber gönderir misin demiş annen, bilgin olsun Elif Bozkurt kardeşim. Selamünaleyküm Murat abi. Aleykümselam kardeşim. Şakran kadın kapalıda yatmakta olan canımdan çok sevdiğim ömrüm Sudem radyo başına. Hayatım nasılsın, iyisindir inşallah. Vallahi gün geçtikçe sana olan özlemim daha çok artıyor. Sen benim dünyamsın, her şeyimsin. Az kaldı, Allah'ın izniyle sabret. Allah büyük Sudem. Murat Şampınar'dan Sevgi Pınarı şarkısı Sude'ye armağan olsun. Murat abim iyi yayınlar, sağ ol kardeşim. T1B18'deki Berkant Baran radyo başına. Canımın içi, aradım cezaevini öğrendim. Neden arayamadığını, biz iyiyiz, evdeyim, dışarı çıkmadım, aklım bizde kalmasın. Öyle bir şey ki varlığında, yokluğunda aldım nefesle. Apayrı bir anlam var. Başımı kaldırıp bakmam kimseye, neyim varsa sensin, neyim yoksa yerine sensin. Nefes aldığım sürece her şeyimsin. Ömrüm, kendine dikkat et, seni çok seviyorum. Bu arada Serhat Küçük, Serhat dayıcım, senin de Mertcan kardeşim. Şimdi selamınızı aldım Berk'ten. Aleyküm selam kardeşlerim. Sizlere de sevgiler, selamlar. Koğuşlarınızdaki tüm kardeşlerime de, abilerime de sevgiler, selamlar olsun. Gurur Şahan, Gurur, selamını aldım kardeşim. Hamza kardeşimiz mesajlarını getirdi. Sana da çok çok selamları vardı. Gurur Şahan kardeşim, sana da koğuştaki tüm abi kardeşlerime de sevgiler, selamlar olsun sevgili kardeşlerim. Ben İzmir Şakran T1 B15 koğuşuna bulunan Ahmet Can Laçin gece bir söz bırakmak istiyorum. Elbet bir gün iyi olacağız. Fırtınalar sonsuza dek sürmez. Bize fark etmez. Yüreği korkak olanlar kaçarak yaşasın. Bizler koşulda aslan gibiyiz. Ben Ahmet Can Laçin. Tanıyan tanımayan abilerim kardeşlerime selamlar. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Ben Eşref Paşa'dan Yeliz Han Laçin. Şakran T1 B15 koğuşuna bulunan eşim Ahmet Can Laçin'e sesleniyorum. Ben sana nasıl mahkum olmuşum ki? Bir tek rüyamda görüş günü var ama gün olur Yusuf zindandadır, gün olur Yusuf Mısır'a sultandır. Elbet o güneşli günler bize de doğacak. Eskisi gibi senle oğlumuzla yan yana olmaktan başka hiçbir hayalimiz, dileğimiz yok. Elbet bir gün iki gözüm aslan kocam. Seni seviyorum aslanımın babası. Hayırlı akşamlar Murat abi, ben Habibe ve Ümit, sağ olun kardeşlerim. Şakran kapalı infaz kurumunda olan T2 A4 koğuşuna yatan canım kardeşim Mustafa Meral'e doğum günün kutlu olsun. Can içim, iyi ki doğdun, iyi ki benim sen de okula gel demesiyle dünyam başıma yıkıldı. Allah'ıma tek duam tez zamanda kavuştursun bizi, seni çok seviyoruz. Allah'a emanet ol Amro. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben Gökhan Ergül, hayırlı çalışmalar Murat abi. Sağ ol Gökhan kardeşim. Herkes mutlu olduğu şeyin peşinden koşsun. Ben onu alıp bir kenara çekilsem yeter. Sevgim Yılmaz'dan güzel bir şarkı armağanım olsun. Sevgilerle Gökhan Ergül. Murat abi kolay gelsin. Ben Gökhan Ergül. Bu hayat bize neyi gösterir bilmem ama bizim de var bir hayalimiz. Herkesin gönlünden geçenin hakkında hayırlısı olması dileğimle. Geceniz güzel olsun. Şuray İskenderli'den Sorun Var şarkısı ricam olur sevgilerimle Gökhan Ergül. Ben Gökhan Ergül. Abim benim, kolay gelsin, sağ ol kardeşim benim. Yaralarıma diyecek tek bir sözüm yok. Hiç değilse hayatta olduğumu anlatıyorlar. Murat abi herkese iyi akşamlar sevgilerle Gökhan Ergül. Sağ ol kardeşim benim. Hayatımın anlamı canımın ta içi, ben iyiyim. Seni sensiz yaşamak çok zor ama bitecek bunlar. Sen yol, ben de iyi olurum. Kendine orada çok iyi bak. Seni çok seviyorum aşkım. Metin Şentürk'ten sensizlik kalbe zarar, dinle Atılgan'ım.
1: Foçalı Serhat Küçük ve Mertcan Karayüz katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.
0: Hayırlı yayınlar Murat abi, ben Güez, sağ ol kardeşim benim. Kadın kapalı B10'da yatan canımdan çok sevdiğim sevgilime selam olsun. Güzelim canını sıkma. Eli kulağında inşallah. En yakın zamanda yanımızdasın, çok az kaldı. İyi ki seni tanımışım. Sen benim gerçekleşmiş dileğimsin gülüm. Her şey eskisinden güzel olacak. Sen nefes al, ben ömrümden veririm. Gecen güzel olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T3 B17'den Ümit Bingöl. Aleykümselam Ümit kardeşim. Buradan kadın kapalıda yatmakta olan en büyük varlığım biricik eşim Işıl Bingöl'e sesleniyorum. Sana yan baksalar kıyamet kopar. Sen yoksan dünyayı alsam ne çıkar? Bu kalbim sadece seninle çarpar. Seni benden ölüm ayırır. Seni çok seviyorum. Murat abi T3 B17'den Ozan Ertop. Aleykümselam Ozan kardeşim. Öncelikle kadın kapalıda yatmakta olan derli yengemiz Işıl Bingöl'e, koğuş arkadaşlarına selam eder. Ayrıca kader birliği yaptığım Ümit Bingöl, Anıl Öztürk, Hasan Demir, Uğur Efe, Namıdar Simego, Tekin Tüm Çekiç, Arda Derli, İsa Can, Güneş Yüz, Faça, Metin, Ferit Alpay, Mehmet Çekiç ve yazamadığım tüm dostlarıma Gökhan Namlı'dan Gönül Yaram şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, aleykümselam Kenan kardeşim. B2 koşuna yatan sevdiğim Damla Avcı, aşkımın ortağı, kalbimin sahibi, ruhumun eşi, biriciğim olduğun için teşekkürler sana. Hayatıma girdiğin andan itibaren bana dünyaları verdiğin için teşekkürler sana sevgilim. Hece herdem oy gülüm. Murat abi ben Damla Avcı, B2 koşuna yatıyorum, birlikte yattım. Dostlarım Zeynep Uğrak, Meltem Toprak'la İrem Çeliközü, Tuğçe Kundakçı, Canan Batur, Gamze Batur, gece bir söz bırakmak istiyorum. Yeter ki umudun olsun, o ışık elbet bir yerden doğar hayatına.

0: Selamun aleyküm, aleyküm selam Şakran T2 A4 kapalı cezaevinde olan aslan oğlum. Hayat bazen bizi zorlu sınavlardan geçirir ama sen güçlüsün. Bu doğum günün güzel ve aydınlık günlerin başlangıcı olsun. Yeni yaşın huzur, sağlık, özgürlük getirsin. Doğum günün kutlu olsun. Seni çok seviyorum oğlum. Ve tüm kadar arkadaşlarına Musa Eroğlu. Yine karlar yağdı, gönül dağıma şarkısı armağan olsun. Hayırlı akşamlar Murat abi. Ben Nur ve Onur, sağ olun kardeşlerim. Şakran kapalı infaz kurumu T2 A4 koşunu olan canım abim Mustafa Meral'e kocaman bir kucak dolusu sevgi göndermek istiyorum. Sabrın ve umudun hiç tükenmesin abim. Yeni yaşın sana önce sağlık, sonra en kısa zamanda sevdiklerine kavuşacaksın. Özgür ve güzel günler getirsin. Doğum günün kutlu olsun, iyi ki varsın. Benim için Selda Bağcan, dön gel bir tanem şarkısı armağan olsun. Biz Bayraklı'dan Meryem ve Roj'da Menemen C11'de olan Fix kardeşim Hasan Berke Tunca, yani Bayraklı'dan Maviş. Yarın ziyaretine geliyoruz. Sana sürprizimiz var. Açık ziyarette. Sen anladın. Hale teyze gelmeyecek. Kızın Karaca ile geliyoruz. Seni çok seviyoruz. Mavişimize Güllü'den. Çek git bir daha geri dönme. Kankam artık o sözlerine. Yok, kanmam artık o sözlerine. Gecen güzel olsun. Cix kardeşim. Ben Bayraklı'dan Karaca Tunca, aşkım babam Mavişim, Meryem ve Rojda abla ziyarete geleceğiz. Babaannem gelmiyor, yanaklarından kocaman öpüyorum, seni çok seviyorum. Rüyanda beni gör Maviş.com, iyi geceler. Not, ben Bayraklı'dan Maviş, kadın kapalı B1'de olan Gülçin Cebeci'ye selamlar. Radyodan acil bana ulaş. İyi yayınlar abi, ben Kardelen Alışlıoğlu, sağ ol kardeşim. Üç nolda yatan göz bebeğim Mert Alışlıoğlu, radyo başına kocam ömrüm, bugün de aklıma gelmen için hiçbir sebebe ihtiyacım yok. Hayatımın en sessiz yerinde bile sen varsın. Hayatımda ne olursa olsun şunu unutma, karın daima yanında. Elini tutmuş olacak canımın canı kocam. Mert'im bugün yan yana değiliz diye hikayemizin eksik kaldığını sanma. Bizim daha yaşayacağımız güzel günler, birlikte güleceğimiz güzel zamanlar var. Ben o günlere inanarak bekliyorum. Çünkü bazı bekleyişlerin sonunda sadece kavuşmak değil, yepyeni bir hayat başlar aslan kocam. Senin olduğun yerde korkuya yer yok. Benim hayatımda seni canımdan çok seviyorum. Allah'a emanet ol. Kadın kapalı C11'de bulunan hayatımın anlamlı Damla İç Öze Gülüm. Beni uyumadan ara hayatın. Tüm karanlığı içinde içimdeki en büyük sessizlik senin yokluğun. Kalbim her saniye adını fısıldayarak seni özlüyor. Takvimler günü deviriyor ama benim zamanım senin gittiğin saniyede durdu. Yan yana geleceğimiz ilk ana kadar sadece eksik bir hayatı tamamlamaya çalışıyorum. Davran Kurçebe. Kadın kapalı C11'de bulunan canım kardeşim Damla İç Öze. Büyüdüğümüz o evi, çocukluğumuzu ve senin o güzel gülüşünü her gün içimde yaşatıyorum. Aklım, kalbim, dualarım her saniye seninle. Sen odada yalnız değilsin. Her nefes alışında bendeki sevgini ve özlemimi hisset. Dualarım seninle. Kalbini ferah tut canım kardeşim Mustafa İç Öze. Kadın kapalı C11'de bulunan kızım Damla İç Öze. Benim güzel kızım, sen benim hayattaki en büyük imtihanım ama aynı zamanda en büyük gururumsun. Orada geçirdiğin her saniye dışarıda benim kalbime bir yük. Ama biliyorum ki benim kızım her zorluğun üstesinden gelecek kadar güçlü. Dualarım koruyucu bir melek gibi her an seninle. Şaynur İçöz. İyi akşamlar Murat abi. Ben C11'den Damla İçöz. Sağ ol kız kardeşim. Koğuşumuzda bulunan en değerli ve saygın ablamız Muğlalı Emine ve aynı kaderi paylaştığımız dostlarım Seçil, Göçer, Mert, Tunç, Işıl, Ercan. İsmini sayamadım bütün koğuş arkadaşlarıma selam olsun. Gece bir söz bırakalım. Hikayenin sonunda herkes kendi payına düşeni alır. Biz gururumuzu aldık, gerisi kimde kalırsa kalsın. Tatlı sesten Leylimler şarkısı tüm dostlarıma armağan olsun. Damla İçöz.
1: Foçalı Serhat Küçük ve Mertcan Karayüz katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.

bir iki mesaj daha okuyayım. Sonra iki güzel şarkıyla sizlere baş başa bırakacağım. Selamünaleyküm Murat abi. Üç nolu A28'den ben İlker Özyiğit. Aleykümselam İlker kardeşim. Aynı koğuşta kadar birliği yaptım. Arkadaşlarım Mustafa Tandırcı oğlu Ballıkuyu'dan Mustafa Kunt Kaleli Mehmet Bümen. Evet öyle yazılmış İlker. Mehmet Bümen. Sipankaya sıradaki şarkı bu derlere armağan ediyorum. İyi yayınlar. Sağ ol kardeşim benim. 3 nolu A28 İlker Özyiğit. Kadın kapalıda bulunan Buse Özyiğit. Aşkta suçun hafifi yoktur. Sen benim en büyük suç ortağımsın. Seni seviyorum sevgilim. Bugün mektup gönderdim sana. Hera'dan selamlar. Nasılsın? Biz de iyiyiz. Okullar başladı. Koşuşturmaca devam. Evle ilgili bir gelişme yok. Yarın gelmeye çalışacağım. Görüşürüz. Allah'a emanet olun. Merhaba Murat abi, ben Menemen cezaevinden Eyüp Uzun. Merhaba Eyüp kardeşim. Değerli büyüğüm Ercan Bedo, kıymetli kardeşim Kemal Bedo ve benimle birlikte aynı sofrayı paylaşan kıymetli kardeşlerim Kadir Demir Nurullah'sın ve bizi tanıyan bütün dostlara, kardeşlere selam olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle Eyüp Uzun. Murat abim, ben Tepecik'ten Saliha, şakran kadın kapalı cezaevinde olan annem Mediha, ceviz kıran teyzelerim Pınar Kışlışlılar. Gamze Deringöl, hiçbir şey için kendinizi sıkmayın, üzmeyin. Özgür günler çok yakın. Yarın yanındayım anne, merak etme. Bu kıymetlerim için Uygar Doğanay'dan Canıma Can Olan Kadın şarkısı armağan olsun. Ben C5 Koğuş'tan Gülo Yılmaz, canımın parçası Sıla, Hüyük, Begüm, Irmak, Gamze, Yaviç, Nur, Sarıkaya, Kübra, Karagöz, Havva, Ünal, Gülbahar, Özek. Bizi bugün coşturacak şarkı çalar mısın Murat abi? C12 koğuşuna bulunan Nimet Başkan kalbim. Senin Malta'da göremiyorum. Haber alamıyorum. İçim içimi yiyor. Çarşamba günü reviz yaz. Revir yaz diyelim. Revir yaz canım annem. Ve ayrıca Begüm Irmak'la beraberim. İyiyim ben. İki güzel şarkı, sonrasına kaldığımız yerden devam edecek Murat'la gönülden gönüle.

ışıltı ister. Gece karanlığında, gün aydınlığında. Zümrüt rengi bir dünyaya mahkum kaldı düşler. Bunları yaşa ve yaşa ey sevgilim. Bir kahırdan öte anlat. Anlat bana hasret rüzgarlarını. Anlat bana buzdağın

0: Birlik Kardeşler Ekrem Birlik katkılarıyla Murat'la Gönül'den Gönül'e başladı. İki güzel şarkı, sonrasına kaldığımız yerden devam. Tamam, şöyle bir sayfamızı yenileyelim. Bergama kapalı cezaevinde yatan eşim Ömer Çayır, radyo boşuna Ömer Çayır'a. Aşkım, görüşten sonra babam gelip aldı beni, yemek yedik, sonra eve geldim. Merak etme, seni çok seviyorum yakışıklı aslan kocam. Unutma, aslanın eşi de aslandır ömrüm. Son bir ayımız kaldı, sabret, seni çok seviyorum. Her zaman arkandayım, bunu unutma. Şakran T2A4 koşuna atan Gürkan Kılıç, canından çok seven kardeşi Emre Kılıç'tan. Seni göremesek de bugün yine oradaydım. Bir dahakine görme değil, almaya geleceğiz. Aslan abim Alpaslan Esme başından çok selamlar sana. Bu şarkıyı armağan ediyoruz Ahmet Kaya'dan. Yıllar oldu buralardan çıkmadın sen. Şakran T2 koşuna atan canım eşim Gürkan Kılıç, dışarıda her şey yolunda. Seni bekliyoruz, seni çok seviyoruz. Kendine iyi bak oralarda. Yiğit ve Yağız seni çok seviyor. Yoldaşım Neşet Ertaş'tan, sen benimsin, ben seninim. Merhaba, iyi yayınlar. Ben Senem Poyraz. İzmir Şakran, T2 koşuna atan aslan abim Gürkan Kılıç. Bütün dualarımız senin için abim. Bu zor günler bitecek, savaşanların değil sabredenlerindir güzel günler. Sabırla beklenensin. Yengemle sana Ozan Manas'tan Gökçe Kız şarkısını armağan ediyoruz. Selamun aleyküm Murat abi, ben 3.0'dan Cumhur Akçagün. Aleyküm selam Cumhur kardeşim. Başta Savaş Aktaş abim olmak üzere aynı kurumda yatmakta olduğum Yusuf Samar, Onur Beşer, Ömer Oturak, Mert Aluşluoğlu, Kaan Yıldız, Umut Zor Bilmez, Haydar Ergün, Arda Ceren ve tüm şerefli yatan Buca çocuklarına selam olsun. Özgürlük sofralarında görüşmek dileğiyle. Gece Savaş Aktaş abimden bir söz, hakkına sahip çıkacaksın, mevkine layık olacaksın. Cumhur Akçagün. Hemen ses kayıtları vardı kardeşlerimizin. Hemen bakalım. Bir de bu arada Ali Durak kardeşim, Belgin kardeşim, sana çok çok selam vardı Ali kardeşim. Seni çok sevdiğini söylememizi rica etti. İlk mahkemede inşallah seni alacağız diye de bir notu vardı Ali kardeşimin. Hemen doğum günü ses kayıtlarını paylaşayım. Geri dönmeyelim bir daha. Şunu da kısalım. Şunu da şöyle açalım.
1: Selamünaleyküm Murat abi, kolay gelsin.
0: Aleykümselam kardeşim.
1: Ben de Ali Durak. Koca Şişli Enfas Kurumu'na kadar bilgi yaptım. Bir tüngül var kardeşimin doğum gününe enişten dileklerimle kutlarım. Bu yeni yaşını ailesine sevdiklerimle geçirmesini temenni ederim. Resulah Sıfıçı kardeşime de selam olsun. Abi bu iki değerli Roman Havası yerli şarkısını çalardan seviniriz abi. Kolay gelsin, sağ ol. Selamünaleyküm Murat abi, ben de müzikten. Aynı kararı gibi yaptığım için yıllar kardeşim ve abim için doğum günü kutlu olsun inşallah. İlk yaşında ailesini sevdiklerinde ilk geçirmişlerdi. Aslan kardeşim Ali Dular'a selamlar olsun. Bu iki değerli yerli şarkısını çalarsanız sevgili abi. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Eşmer Paşa'da yatmakta olan Eser Kentler olarak bakayım. Buradan Aslan abi Necmi Gülbahar'ın doğum gününden dileklerimle kutluyorum. Öncelikle selamünaleyküm Murat abi. Ben Foça Açık Ceza Enfas Kurumu'nda yatmakta olan Doğukan

0: Evet kardeşim benim. Gelenler bu kadar. Gelen olursa da paylaşırız sevgili kardeşim. Hemen kaldığımız yerden devam edelim. Beni onda atan eşim Osman Duman radyo başına. Seni çok seviyoruz, evdeyim. Sizinkilerle oturuyoruz, aklın kalmasın. Annen her koşulda yanımda. Biz hepimiz senin arkandayız. İyi ki benim eşimsin. Kızlarının ses kaydını dinle. İyi ki doğdun. Seni çok seviyorum. İyi ki varsın. Seni seven eşin Evrim Duman. Ben onda atan damadım Osman Duman. Üç ay kalmaz dışarıdayım. Kafana bir şey takma. Sen öncelikle kendine dikkat et. Sağlığına, moraline ve sabrına sahip çık. Gözlerinden öpüyorum ciğerim. Dikkat et kendine oğlum Çınar. Birlik yeğenim Ekrem. Birlik hepinizin gözlerinden öpüyorum. Ben her zaman hepinizin yanındayım. Aslanlarım, sizi seven babanız Ersin Birlik. Ama ses kaydını da dinletelim.
1: Babacığım ben seni çok seviyorum. Ben her zaman senin yanındayım. Ben seni çok üzülüyorum. Ama merak etme. Yanımıza geleceksin. İyi ki bizim babamışsın. İyi ki varsın. Seni çok aslan babamış. Aslan babamış. Ben seni seven ikişlerin.
0: Evet, bunu da paylaştık. Ben B10'da yatan eşim Osman Duman. Hiçbir şey kafana takma. En iyisi sen bir dön. Her şeyin çok güzel olacağını, en güzel günlerin bizi beklediğini, seni çok seviyorum ve her şey çok güzel olacak. İnan bana, sana kızsam da biliyorsun ki benim için en özel ve en önemli kişi sen olduğunu. Seni canımdan çok seviyorum. Canımın en içi, kendine dikkat et. Eşin Evrim Duman. Ben Menemen C10'dan Alanso Orhan, İşmarcı C8'den sevdiğim kadın Ecem. Sadece bugün değil, benim her günüm sensin. Sen her ne kadar bugün doğsan da ben her gün seninle yeniden doğuyorum. Sevgilim iyi ki doğdun gül güzeli. Benden sevdiğime Ahmet Kaya, doğum günün şarkısı armağan olsun. Bir de ses kaydı var, onu da paylaşalım. Hemen şunu da kısalım.
2: Abi bugün benim manitanın doğum günü. Sana biraz mesaj bırakacağım, doğum günü mesajı. İşte bir de ona göre bir şeyler ayarlarsın. Doktorun sana çok selamı var. Doktor Renk abinin, Kamuran abinin. C10'un hepsinin çok selamı var abi. Allah'a emanet ol abi.
0: Harbi yaşlanıyorum doktor. Yok mu bunun çaresi Zeki? Ben sanıyorum doğum günü ses kaydı meğerse bana atmışlar. Zeki yok mu bunun çaresi Zeki? Şu yaşlılığa bir çare yok mu? Ben de ne güzel doğum günü mesajı. Aleyküm selam, sağ olun kardeşlerim. Ben de sizleri seviyorum. Neyse, vardır bunda da bir hayır. Benden hemen John'dan Alanso Orhan İşmarcı C8'den sevdiğim kadın Ecem. Sen bu dört duvar arasında Rabbimin bugün de bahşettiği bir lütufsun sevgilim. Seni bildiğinden ve anlatabildiğimden çok daha fazla seviyorum. İyi ki doğdun, iyi ki benimsin sevgilim. Ben hemen John'dan Alanso Orhan İşmarcı C8'den sevdiğim kadın Ecem. Sen bugüne anlam katan en güzel varlıksın. Nice bu günleri beraber kutlarız. Dilerim ki gülüm, seni seviyorum ve dört gözle o günleri bekliyorum. Bir tanem iyi ki doğdun, iyi ki hayatımdansın. Ben Menemen C10'dan Doktor Zeki Kaya, kadın kapalı C8'de bulunan değerli kardeşim Ecem. Sen öncelikle oradaki canıma can, buradaki kardeşime yaren ve bana değerli bir kardeş oldun. İyi ki doğdun, iyi ki bizimlesin. Yeni yaşının sana özgürlüğü ve sevdiklerine kavuşturmasını diliyorum. Seni seven enişten abin Doktor Zeki Kaya, benden kardeşim Ahmet Kaya, doğum günün şarkısı armağan olsun. Menemen C10'dan Doktor Zeki Kaya, C8'de bulunan hayalet kardeşim Ecem. Her ne kadar bir ortalıkta olup bir kaybolsan da artık hayatımızdan hiç çıkmamanı diliyorum. Abin olarak benden sana tavsiye, bu hayalet durumları pek hayra halamet değil. İyi ki varsın, doğum günün kutlu olsun kardeşim. Yeni yaşın kardeşimle seni kavuştursun. Abin doktordan sana sıladan, bu vaziyetler hayra alamet değil şarkısı armağan olsun. Kardeşim radyo başından ayrılma. Daha da okunacak mesajların var. Onu da inşallah süreç içerisinde paylaşacağım. Şimdi bir şarkıdan sonra kardeşlerimin bir kısım kayıt mesajlarını takriben böyle 15 dakika

Hakan Gönül'e devam ediyor. Selamun aleyküm Murat abi, ben Saadettin Bıçakçı. Aleyküm selam Saadettin kardeşim. Buradan Allah'ın aslanı kardeşim Aydın Bıçakçı. Seni canımdan çok seviyorum kardeşim. Sen benim canımsın. Attığın tırnağa değişmem hiçbir şey. Canımı iste, canım feda senin uğruna. Her gecenin bir sabahı vardır ve inanıyorum ki bu karanlığımızı yok edecek aydınlığımız var bizim. Hayatta en değerli şey tecrübedir. Kazanmak için kaybetmek gerekir. Düşsek de Bismillah deyip ayağa kalkanlardanız. Gecen güzel olsun Aydın babam. Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı, ben Saadettin Bıçakçı. Karanlığa düşmek normaldir. Önemli olan yeniden aydınlığa yürümektir. Sırf aydınlığım olsun diye kendimi ateşe verir yakarım. Bir ağaç misali. Biz çok fırtınalar gördük, savrulduk ama eğilmedik. Eğilseydik çok kapıdan geçerdik ama biz dik durmayı seçtik. Allah herkesin gönlüne göre versin. Kim bizim hakkımızda ne düşünüyorsa Allah ona bin katını versin. Dualarımız seninle kardeşim. Murat abi, Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı'ya Demu Devran şarkısı armağan ediyorum. Saygılarımı sunuyorum. Sado Bıçakçı. Selamünaleyküm abim benim. Ben Saadettin Bıçakçı. Başta Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı'ya bin bir selam ederim. Abilerim Ümit Alper, Cebrail Aslan, Ekrem Birlik, Özkan Demirbaş, Vedat Şan, Serkan Alper, Hamdin Çelik, Akhisar'da yatmakta olan dayım Musa Aktaş, kardeşlerim ve dostlarım Şerif Subaşı, Taner Subaşı, Yusuf Samar, Uğurcan Bıçakçı, Ömer Otçeken, Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Tosun Paşa, Eyüp Sayan, Emir Yalçın, Poyraz Sayacı, Botan Kartal, Abdullah Nurdoğan, Şerif Çağrı'dan, Veysel Ekinci, Serhat Aktaş, Devrim Birlik, Osman Östemen, Muratcan Kayacan, bu canlara ve abilere çok çok selam eder özgürlük mahkumları şarkısı armağan ediyorum. Tüm Gazi Emir ve Gediz çocuklarına bin selam olsun. Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı, ben amcanın oğlu Mesut Bıçakçı, canım kanım dostum, zaman bir öncelik meselesidir, herkes değer verdiğine müsaittir. Sen bizim hem zamanımız hem takvimimizsin, şimdi senin yokluğunda sanki saatler durmuş, günler ise geçmiyor gibi. İnan amcaoğlu, seni çok özledik, yokluğun çok belli, her daim gönlümüzdesin, seni çok seviyoruz dostum, kendine çok çok iyi bak, aklımızda gönlümüzde seninle, Allah seninle olsun. Abi, Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı'ya Evçü Dünya'ya şarkısı armağan ediyorum. Seni seven Mesut Bıçakçı. Canım kanım Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı'ya selamlar. Candan bakidir. Başta dayılarım Serdar Subaşı, Ferhat Subaşı, Mehmet Subaşı, Kahraman Subaşı olmak üzere kardeşlerim, dostlarım Veysel Ekinci, Ali Baba İnce, Mustafa Argın, Göksel Can Erden, İstanbullu Kaan Polat, Kerem Kavlagan, Şakir Can Palit, Ali Şay, Arda Özdemir, Görkem Kalemkuş, Egecan Alena, Kaan Çakıcı, Murat Ertek, Gökhan Güngör, Mesut Yılmaz, Melih Uğurkan, Ercan Tekin, Tahir Yıldız, Eren Yeniköy, Hasan Batur, Seçkin Özyavaş, Coşkun Özuzdur, Gökhan Yıldırım ve T3 kurumu C13 koğuşuna bulunan dostlarıma, kardeşlerime bin bir selam eder. Ahmet Kaya'dan dostum dostum şarkısı armağan ediyorum. Aydın Bıçakçı'ya gönülden sevgilerimi gönderiyorum. Selamünaleyküm Murat abi, Kral Aydın Bıçakçı, ben Uğurcan Bıçakçı. Aleyküm selam Uğurcan kardeşim, nasılsın, iyi misin, inşallah iyisindir, seni canımızdan çok seviyoruz, bunu unutma, elbet bir gün bu esaretten kurtulacaksın ve özgürlük sofrasında hep birlikte olacağız, biz aynı ağacın yapraklarıyız, bizim kökümüz sağlamdır, çok şükür, Allah yar ve yardımcın olsun, tüm sofranı paylaştığın abi dost kardeşlere selam ediyorum, T3C13'teki kardeşlere de selamlar olsun, hepiniz Allah'ıma emanet olun. Murat abi, gece bir söz, peşinden gidecek cesaretin varsa bütün hayaller gerçek olur. Birlik kardeşler, Ekrem Birlik, tüm mahkumlara hayırlı tahliyeler diler. Ekrem Birlik.

Canım kanım babam, Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı, ben Sado Bıçakçı, sen beni 9 yıl boyunca hapishanelerde bir gün bırakmadın. Maddi manevi her daim yanımda oldun. Babalık abilik yaptın. Ben seninle hayata tutundum babam. Allah'ım seni korusun, Allah'ım senin yoldaşın olsun. Herkese senin gibi kardeş nasip olmaz. Bir canım var, önce Allah'ın sonra senindir. Bu dört duvar bizi asla yıkamaz elbet. Bir gün ikimiz de özgürlüğümüzü elimizde, sevdiklerimizle birlikte olacağız. Gece bir söz de benden olsun. Geç kalmış sözler defnedilmiş ölüye benzer. Mezar ne anlar çiçekten Aslan Aydın Bıçakçı. Ailemizin değerlisi, abilerin abisi Allah.

Orhan Aslan Aydın Bıçakçı, ben dayın kahraman subaşı. Umudun, yoldaşın, sabrın en büyük silahın olsun. Nefes alıyorsan hala bir umut var demektir. Bizim dualarımız hep seninle. Sen aslansın canım yeğenim. Aslandan kurban olmaz. Değeri kime vereceğini bilmelisin. Suyu kıymetsiz bulana denizi versen yetmez. Umut sabredenlerin, zafer inananlarındır. Allah'ın aslanı yeğenim Aydın Bıçakçı'ya Ahmet Kaya Arka Mahalle şarkısı armağan ediyorum. Can Aydın Bıçakçı, ben Abidin Bıçakçı. Nasılsın, iyi misin? İnşallah iyi ve de sağlıklısındır. Merak etme, seni en kısa zamanda oradan alacağız. Senin anca bedenini tutsak ederler, ruhunu asla. Şeyh Musun Veysi'nin önderinde sana çok çok selamları var. Hiçbir zaman yıkılmadık. Yıkıldık sandığımız yerden daha sağlam kalkmak da bizim imzamız. Umutların en sevdiği gündür yarınlar. Yarınlarda buluşmak dileğiyle Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı'ya mayın tarlasına döndü yüreğim şarkısını hediye ediyorum. Selamünaleyküm Murat abi, ben Saadettin Bıçakçı. Aleykümselam Sado kardeşim. En başta paşam Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı'ya bin bir selam eder. Hemen akabinde Tosun Paşa, Eyüp Sayan, Şerif Subaşı, Taner Subaşı, Uğurcan Bıçakçı, Yusuf Gülçin, Ahmet Gülçin, Ömer Otçeken, Emir Yalçın, Kedi Şerif Çağrı'dan, Abdullah Nurdoğan, Ali İnce, Serhat Aktaş, Osman Östemel, Vedat Şan, Poyraz Sayacı, Hamdin Çelik, bu canlarıma ve tüm Gediz Gazi Emir çocuklarına candan selam ediyorum. Tüm Kürtçe şarkıları armağan ediyorum. Sizleri seven Saadettin Bıçakçı, bu şehirde Aydın Bıçakçı diye bir gerçek var. Ben bir nolda yatmakta olan Menderesli Kerem Kavlagan. Başta Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı ve Saadettin Bıçakçı abime yürekten selamlarımı gönderiyorum. Hemen akabinde abilerim, dostlarım olan Veysel Ekinci, Mustafa Argın, Göksel Can Erden, Şakir Can Palit, Arda Özdemir, Harun Keskin, İstanbullu Kaan Polat, Ali Şay, bu canlara ve tüm Menderes Gazi Emir çocuklarına bin bir selam eden Aynur Polat'tan Esmere şarkısı armağan ediyorum. Gece bir söz, senin için başkasından vazgeçen bir gün mutlaka başkası için senden vazgeçer Kerem Kavlagan. Ben Kerem Kavlağan, farklı kurumda yatmakta olan Aydın Bıçakçı abime saygı, sevgiyle birlikte selamlarım bakidir. Canımdan çok sevdiğim abim Saadettin Bıçakçı başta olmak üzere. Kardeşlerim, dostlarım Görkem Kalemkuş, Ozan Madras, Seçkin Özyavaş, Çağrı Araç, Suç Ortam, Metin Yıldız, Mustafa Kavlağan ve T3C13'teki abimin derlerine çok çok selam ediyorum. Yusuf Saban abime de selam olsun. Bu İzmir'de Aydın Bıçakçı diye bir gerçek var. Ben Menderesli Kerem Kavlağan, tekeli çocuklarına da ayrıca selamlar olsun. Birlik kardeşler, Ekrem Birlik katkılarıyla Murat'la gönülden gönüle devam ediyor. Dostumuz Aydın Bıçakçı, bizim kardeşliğimiz cezaevine girene kadar değil, ölene kadardır. Seni unutanın kanı kurusun. Her zaman yanındayız, her zaman seninleyiz. Kimse garibanın mazlumu ezmesin, hakkını yemesin. Zalime merhamet, mazluma ihanettir. Allah her zaman mazlumlarla beraberdir. Tüm şerefiyle atan mahkumların kılıcı keskin olsun. Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı, seni gönülden seven Mesut Bıçakçı. Abi ben İstanbul Ataşehir'den Kaan Polat, başta farklı kurumlarda olan Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı abime saygı ve selamlarımı gönderiyorum. Abilerim, kardeşlerim olan abim Saadettin Bıçakçı, Veysel Ekinci, Ali İnce, Mustafa Argın, Göksel Can Erden, Şakir Can Palit, Kerem Kavlagan, Arda Özdemir, Ali Şay ve tüm gurbet hapishanelerinde yatan İstanbul mahkumlarına bin bir selam olsun. Biz sevdiklerimizi kır çiçeği gibi elimizde değil, kurşun yarası gibi gönüllerimizde taşırız. İstanbullu Kaan Polat. Abi ben İstanbullu Kaan Polat, başta Allah'ın aslanı Kral Aydın Bıçakçı ve Saadettin Bıçakçı abim olmak üzere Çağrı Araç, Egecan Alena, Kaan Çakıcı, Görkem Kalemkuş, Ercan Tekin, Murat Ertek, Ali İnce ve abimi Saadettin Bıçakçı'nın kardeşlerinin bulunduğu T3C13 koğuşunda selamlarımız bakidir. Kimseden bir beklentimiz yok, herkes şerefiyle yaşar. Sizleri seven İstanbullu Kaan Polat, ya zindanlar ya saraylar kısmını şu an zindanlar kısmındayız, ya ölüm ya özgürlük. Selamünaleyküm Murat abi, ben Murtakeli Göksel Can Erden. Aleykümselam Göksel kardeşim. Öncelikle başta olmak üzere Kral Aydın Bıçakçı abime ve burada aynı koğuşta kan bağım olmasa da can bağım olan aslan abilerim Saadettin Bıçakçı, Veysel Ekinci, Mustafa Argın, Şakir Can Palit ve kardeşlerim Kerem Kavlagan, İstanbullu Kaan Polat, Ali Şay, Arda Özdemir ve akabinde farklı kurumlarda yatmakta olan Ümit Alper abime, Ekrem Güneş abime, yeğenim Murat Deringöl ve Murtayken'in tüm aslan çocuklarına selam ediyorum.
Çakalların saltanatı aslan ayağa kalkana kadardır özgürlük sofralarında buluşmak dileğiyle. Bu canlara Metin Işık'tan Ağla Gözüm şarkısı armağan ediyorum. Ben Murtakeli Gökselcan Erden. Selamünaleyküm Murat abi, ben Bozyaka'dan Şakircan Palit. Aleykümselam Şakircan kardeşim. Başta Allah'ın aslan aydın bıçakçı abimiz olmak üzere. Adaleti hiç şaşmayan abim Saadettin Bıçakçı ve Veysel Ekinci, Mustafa Argın, akabinde dostlarım Murtakeli, Gökselcan Erden, Kerem Kavlagan, İstanbullu Kaan Polat, Ali Şay, Arda Özdemir ve farklı kurumlarda yatan Ümit Tür, Aykut Sarı, abilerime, kardeşlerime Samet Akşit, Ayhan Erez, Emre Dikici, bu canlara özgürlük sofralarında buluşmak dileğiyle. İzmirli Damla'dan Göz Göze Geldiğim An şarkısı bu derlere armağan olsun. Sabır dolu günler, umut dolu yarınların garantisidir. Tüm Bozyaka çocuklarına selam olsun. Kral Aydın Bıçakçı'ya sevgilerim bakidir. Murat abi, ben Birnoğlu'da yatmakta olan Murtakeli Gökselcan Erden, farklı kurumda yatmakta olan Aydın Bıçakçı abimize binbir selam eder ve burada can yoldaşlığı, kader birliği yaptığım abilerim Saadettin Bıçakçı, Veysel Ekinci, Mustafa Argın ve kardeşlerim Şakircan Palit, Kerem Kavlagan, İstanbullu Kaan Polat, Ali Şay, Arda Özdemir ve farklı kurumda yatmakta olan Ümit Alper, Ekrem Güneş abime ve yeğenim Murat Deringöl'e de çok selam eder, gözlerinden öpüyorum. Bu canlara Müslüm Gürses'ten Bu Da Geçer şarkısı armağan olsun. Yolumuz ne kadar uzun olursa olsun elbet bir gün o güneş bizim için de doğacak. Ben Murtakeli Gökselcan Erden. Birlik kardeşler, Ekrem Birlik katkılarıyla Murat'la gönülden gönüle devam ediyor. Selamünaleyküm Murat abi, hayırlı akşamlar. Ben Birnoğlu'da yatmakta olan Bozyaka'dan Şakircan Palit, başta farklı kurumda olan Aslan Aydın Bıçakçı abime ve reisimiz abimiz Saadettin Bıçakçı'ya selamlarımız bakidir. Hemen ardından abilerim Veysel Ekinci, Mustafa Argın ve can dostum Gökselcan Erden, kardeşlerim Kerem Kavlagan, İstanbullu Kaan Polat, Ali Şay, Hurşit Arda Özdemir ve akabinde diğer kurumlarda yatan Ümit Tür, Aykut Sarı abilerime ve dostlarım Samet Akşit, Ayhan Erez, Emre Dikinci, beni tanıyan tüm dostlarıma selam olsun. Cambay'dan Bertaraf şarkısı tüm sevdiklerime gelsin. Şakircan Palit, karanlık insanlar olsanız ne olur, sizlerin karanlığınızı yok edecek aydınlığımız var bizim. Murat abi hayırlı akşamlar, ben Murtakeli Gökselcan Erden, senin aracınla abilerin abisi Aydın Bıçakçı abime çok selam eder, saygılarımı gönderiyorum. Canımız kanımız reisimiz Saadettin Bıçakçı abim başta olmak üzere abilerim Veysel Ekinci, Mustafa Argın, kardeşlerim Şakircan Palit, Kerem Kavlagan, İstanbullu Kaan Polat, Ali Şay, Harun Keskin, Arda Özdemir ve farklı kurumlarda yatan, beni tanıyan tüm ismini sayamadığım dostlarım ve tüm Murtake çocuklarına selam olsun. Uzaktan sevmek diye bir şey var, bir mahkumun pencereden özgürlüğe bakması gibi. Ahmet Kaya'dan Penceresiz Kaldım Anne şarkısı tüm dostlara armağan olsun. Ben Murtakeli Gökselcan Erden. Murat abi, ben Şakran, Birnoğlu'da yatmakta olan Murtakeli Gökselcan Erden, başta Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı abime çok selam ediyorum. Buradan benim için çok önemli olan reis abimiz Saadettin Bıçakçı abim, Veysel Ekinci, Mustafa Argın, can dostum Şakircan Palit, kardeşlerim Kerem Kavlagan, İstanbullu Kaan Polat, Ali Şay, Arda Özdemir, Harun Keskin ve farklı kurumda yatmakta olan Aslan Ümit Alper abime ve tüm Murtake kardeşlerime, dostlarıma çok selam olsun. Ben Murtakeli Gökselcan Erden. Bu İzmir'de Aydın Bıçakçı diye bir gerçek var. Sado abimin T3 kurumu C13 koğuşundaki kardeşlerine de selamlar olsun. Abi ben Birnoğlu'dan Harun Keskin, başta Allah'ın aslan Aydın Bıçakçı abime sonsuz saygı ve sevgilerimi sunar, hürmetle selamlıyorum. Burada benim için değerli abilerim reisimiz Saadettin Bıçakçı ve abilerim Veysel Ekinci, Mustafa Argın, benim için çok değerli dostum Gökselcan Erden, kardeşlerim Şakircan Palit, Kerem Kavlagan, İstanbullu Kaan Polat, Ali Şay, Arda Özdemir, bu canlar Ahmet Kaya'dan Nereden Bileceksiniz şarkısı armağan ediyorum. T3C13 koğuşundaki abimin derlerine de selamlar olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Birnoğlu'da yatan çam dibinden Hurşit Arda Özdemir. Aleykümselam Hurşit kardeşim. Başta abilerim Aydın Bıçakçı, Ümit Alper, Yusuf Samet ve burada can yoldaşlığı yaptım. Benim için çok değerli abilerim başta olmak üzere reis Saadettin Bıçakçı, Veysel Ekinci, Kasabalı Mustafa Argın, Murtakeli Gökselcan Erden, Şakircan Palit, İstanbullu Kaan Polat, Ali Şay, Kerem Kavlagan,
Bu canlara ve tüm dostlarıma Tülay Maciran'dan yıllarımı ver şarkısı armağan ediyorum. Tüm Çamdibi çocuklarına selam.

Varoş'un her karanlık aydınlığa mahkumdur. Murat abi, ben Çamdibi'den Hurşit Arda Özdemir. Burada farklı akvaryumlarda yatmakta olan, benim için çok değerli olan abilerim Seçkin Özyavaş, Bünyamin Kürt, Hasan Batur, Sezgin Alan, Coşkun Özuzdur, Melih Urkan, Mesut Yılmaz, Tahir Yıldız, Görkem Kalemkuş, Eren Yeniköy ve farklı kurumlarda yatmakta olan Allah'ın Aslanı Aydın Bıçakçı, Ümit Alper, Yusuf Samar, Ahmet Kaya'dan Dostum Dostum şarkısı armağan olsun. Bu İzmir'de Aydın Bıçakçı diye bir gerçek var.

Birlik Kardeşler Ekran Birlik katkılarıyla Murat'la Gönül'den Gönül'e devam ediyor. Evet, kaldığımız yerden canlı canlı devam. Şakran T2 A19 koğuşunda yatan Kenan İnce radyo başına. T2 A19 koğuşunda yatan Kenan İnce radyo başına. Yeri geldi seninle üzüldüm, yeri geldi seninle nefes aldım ama bu kez öyle bir yerimden vurdun ki kırgınlığımı kelimelere dökemiyorum. Orada her gün zorlukla mücadele ediyorsun biliyorum ama benim burada senin yüzünden döktüğüm gözyaşlarının içimdeki o derin acı bir bilsen. Çok kırıldım canım, çok acıyorum.

Gülay Öztürk'ten TKA 19 koğuşuna yatan Kenan İnce, Murat Göğebakan'dan Kalbim Yaralı şarkısı armağan olsun. İyi yayınlar. Şakran Kapalı cezaevinde yatan Mert Özdemir'e başta kardeşim olmak üzere aynı koğuşta gün sayan tüm arkadaşlara selam olsun. Bu şarkı biraz özlem, biraz umut, biraz da dışarıdan gönderilen kocaman bir sevgi olsun. Seni çok seviyoruz. Bizi merak etme. Duvarlar ne kadar yüksek olursa olsun umut her zaman bir yol bulur. Sabret. Güneş yine senin için doğacak. Herkesin sana çok selamı var. Ahmet Kaya'dan yaşamadın sen. Murat abi, biz Berdan Batın Doğan'a ceviz kıran ve Tatü İsmet Ali gece bir söz değil hakikati hatırlatmak istiyoruz. Kim olduğunuz ne olduğunuz asla değiştirilmez. Güvenmeyin çevrenize, kanmayın kimseler. Çünkü çıktığınız bu menfaat yolculuğu son yolculuğunuz olabilir. Hak eden herkese selam olsun. Ayrıca babalarımız Raif Doğan'a ceviz kıran ve büyük Tatü İsmet'e selam eder. Ellerinden öperiz Anvar Yılmaz'dan. Mopsuhan'ın şarkısı kader mahkumlarına armağan olsun. Sana da bin selam olsun kral insan Murat Bingöl abimiz. Estağfurullah kardeşlerim. Aleyküm selam. Sağ olun kardeşlerim. Berdan Batın ve Tatü İsmet kardeşim sağ olun. Murat abi, biz Tatü İsmet Ali ve Berdan Batın Doğan'a dostuna küsen düşmanı iletip kalkan zarardadır. Ziyan olacaksınız unutmayın. İhanetin ve ne bahanesi olur ne telafisi. Gece Canbay'dan elbet bir gün şarkısı armağan olsun. Biz Tatü İsmet Ali ve Berdan Batın Doğan'a ceviz kıran herkese iyi geceler. Hayırlı akşamlar, hayırlı yayınlar Murat abi. Ben Güez, sağ ol kardeşim benim. Kadın Kapalı B10'da yatan canımdan çok sevdim. Sevgilime selam olsun. Güzelim canını sıkma, eli kulağında inşallah en yakın zamanda yanımızdasın. Çok az kaldı, iyi ki seni tanımışım, sen benim gerçekleşmiş dileğimsin gülüm. Her şey eskisinden güzel olacak, sen nefes al ben ömrümden veririm, gecen güzel olsun. Selamünaleyküm Murat abi, iyi akşamlar, iyi yayınlar. Ben Tepecik'ten Sarı Yalçın Çakmak, aleyküm selam Yalçın kardeşim. Şakran Kadın Kapalı B7 koğuşunda bulunan eşim Tülay Çakma sesleniyorum. Canım biliyorsun kız okuldan geldi, ablanın ailesine ulaştık, sıkıntı yok. Allah'a emanet ol, seni çok seviyorum elbet bir gün diyorum. Ben Tepecik'ten Sarı Yalçın Çakmak. Murat abi, ben Tepecik'ten Sarı Yalçın Çakmak ve Tülay Çakmak farklı koğuşlarda bulunan Berdan Batın Doğanay, Yaşar Doğanay, İbrahim Doğanay, Baran Doğanay, Taner Ceviz Kıran, Başak Ceviz Kıran, Mehmet Karatepe, Can Bartu, Şahinler ismini unuttum. Tüm mahkumlarımıza da güzel bir şarkı armağan ediyoruz. Özgürlük sofralarında buluşmak dileğiyle. Ben Tepecik'ten Sarı Yalçın Çakmak ve Tülay Çakmak. Şakran T4'te olan huzur bulduğum adam Mehmet Kızıltepe. Gözlerinin büyüsüne kapıldım ve kendime sen diye bir dünya kurdum. Günler, tarihler, mevsimler, bunların hepsi geçer, gereksiz şeyler. Benim dünyamda sensin. Mevsimim de her şeyim sensin. Buralarda aşk sen diye başlar ve yalnızca seninle biter. Aslanım, helalim, sen evim, barkım. Helalim, kilidim, helalim, seni çok seviyorum ve geri saymamız başladı, çok az kaldı kavuşmamıza. Şakran T4'te olan yakışıklı kocam Mehmet Kızıltepe, bizim seninle verdiğimiz mücadeleyi kolay sanıp gizli gizli nazar edenler, düştüğümüzü görmek için gün sayanlar var. Onların çekemediği şey bizim varlığımız değil. Her imtihandan sonra güçlü çıkışımızdır. Biz birbirimizin arkasında dağ gibi durdukça dışarıdakiler rüzgar ancak kendi tozunu kaldırır. Bizim aramızdaki sadakati bozmaya ne birinin gücü yeter ne de nefesi. Sana da selamlar Murat abim. Aleyküm selam kız kardeşim. Kadın Kapalı B11'de yatan benim ömrüm dünyam gözümün bebeği Dilara Küleş. Annem bizler iyiyiz, merak etme, hiçbir sıkıntı yok annem, seni çok özledim. Uğruna can verdiğim benim canımın içi Dilom. Her gerekeni yapıyorum, merak etme, Rabbimin izniyle inşallah, seni çok seviyorum. Annen kurban olsun sana benim aslan kızım Ezo'ya Hürmüs'e çok selamlar. Allah'a emanet olun. Kadın Kapalı B1'de yatan benim canım kızım Sevim Küleş. Annem biziz, annen de iyi, merak etme, buralarda bir sıkıntı yok. Tek sıkıntımız sizsiniz, Allah'ın izniyle inşallah her şey çok güzel olacak. Sizi çok seviyorum, Allah'a emanet olun benim aslan kızlarım. Selam Murat abim, aleyküm selam kız kardeşim. Savaş Aktaş sevgilimiz biz, aklımızda kalmasın. Okullar açıldı, bugün bizim zeytinimizin ilk günüydü. Merak etme, şikayet falan gelmedi ama İlerleyen günlerde gelir. Haberini aldım. Canım biz de iyi, seni çok seviyoruz. Evimizin babası, iyi ki bizim savaşımız. Savaş Aktaş, sana kavuşacağım günü düşünerek dayanıyorum. Çünkü seni sevmek kadar güzel olan tek şey sana yeniden sarılmak. Gözlerimi kapattığımda yanımdasın. Açtığımda yine yokluğunla baş başayım.

Ben seni sadece özlemiyorum. Sesini, kokunu, bakışını, yanımda oluşunu ve bana seviyorum deyişini özlüyorum. Savaş Aktaş. Şakran'da yazmakta olan Azat Kızıltep Aslan Kocam. Karısının erkeği hayat her zaman güllük gülistanlık olmuyor. Ama seninle yol yürümek en zor yokuşları bile düzlüğe çıkarıyor. Yolumuz taşlı, yükümüz ağır olsa da senin elini tuttuğumda biz el ele verdikçe hiçbir fırtına çatımızı sarsamaz. İyi ki sen canım kocam reisim. Kızımın yakışıklı babası. Şakran'da yatmakta olan Azat Kızıltepe, annesinin babasının kıymetlisi aslan oğlum. Elbet benim evladım her şeyden daha kıymetli olacak. Onun tırnağına zarar gelse dünyayı ayağa kaldırırım. Çünkü ben onu el bebek gül bebek deyip bin bir emekle bin bir zorlukla büyüttüm. Hiç kimse onun gibi olamaz reisim. Seni çok seviyoruz annem. Kendine bak, öpüyorum seni. Memo, Ayaz, Çetin, Veli, Atacan, Taybe, size de selamlar. Murat abi sana da selamlar. Aleyküm selam ablam. Veli Deveci'den Ceylan Taşkıran'a, Ceylan'ım nasılsın, iyi misin? Ceylan, ben mide hastası oldum. Sen eve neden haber yollamıyorsun? Ben burada kafayı yemek üzereyim. Seni çok seviyorum. Blok 3 sebebi yar şarkısı armağan olsun Ceylan'ıma. Veli Deveci'den Ceylan Taşkıran'a, Ceylan'ım ben burada senin hasretinden, senin özleminden, ben burada sonunda Manisa Hastanesi'ne yatacağım. Kafayı yiyeceğim. Hadi güzel Ceylan'ım. Eve haber yollat. Hadi güzel karım benim. Blok 3 sebebi yar şarkısı Ceylan'ıma gelsin. Murat abi sana da selamlar. Aleyküm selam Veli kardeşim. Asena Üner bacım sen nasılsın, iyi misin? Bak Asena kardeşim, Ceylan'dan bana bir haber ilet, yoksa ben akıl hastanesine yatacağım. Sana bir ömür yaşadığım sürece vefa borcum olsun kardeşim. Veli Deveci'den Ceylan Taşkıran'a, Ceylan Naciye annemle İsmet kardeşimin mahkemesi var, bol bol dua et. Ben seni Ceylan'ım çok seviyorum ama sana olan hasretim ve özlemim en sonunda beni akıl hastanesine yatıracak. Sen benim gözümün nuru, başımın tacı. Veli Deveci'den Ceylan Taşkıran'a, Ceylan'ım eve neden haber yollamıyorsun? Sen yine herhalde galiba kafayı kaçırdın. Bizim sonumuz senin akıl hastanesi herhalde. İkimizin de sen kafayı topla güzel Ceylan'ım benim. Bak yarın Naciye annenin mahkemesi var. Bol bol dua. Veli Deveci'den başta Mert Ceyhan'a, babası Saffet İlhan Özcan, İsmet Deveci, Ferdi Bingöl, Fırat Acı Bucak, Özkan Asi, Yusuf Sarsılı, Küçük Ağa Taner, Demirtaş, İbrahim Kaya, Koray Koldaş, Savaş Aktaş, Kedi, Yusuf Kudret, Yüksel, Sedat Sakızçı, Yalçın Öztanık, Tayyip Öztanık, Seyit Küleş, bu canlara Allah tez zamanda sevdiklerine kavuşturmaları dileğiyle sizleri seven anasının oğlu Veli Deveci. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben 17 olan annesinin kalbi Furkan Çubukçu. Sen benim dünyamsın, gücüm yetene kadar değil, nefesim kesilene kadar yanındayım. Bir gün oğlum kendi hikayesini anlatırken ilk söyleyeceği şey şu olsun isterim. Annem hep yanımdaydı, dualarıyla, kalbiyle, aklıyla beni canını verecek kadar çok sevdi. Sen benim gökyüzüne gönderdin, duamın yeryüzündeki cevabısın. Sen benim bugüne şükrüm, yarına en güzel duamsın, iyi kimsin. Kıymetlime Hazar Yıldız, iyi değilim şarkısı armağan olsun. Sevim Çubukçu. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Menemen John 8'den Hasan Yüksek. Aleykümselam Hasan kardeşim. Abilerim, kardeşlerim, dostlarım Tayfun Demirdaş, Sedat Ulu, Müslüm Adıyaman, Eko Birlik, Eşref Duman, Erhan Aker, Devrim Birlik, Musa Sömen, Yunus Emre Küçük Coşkun, Oğuz Kara, Metenur Karataş, Yunus Ülger Özer, Evirgen Yusuf, Nazlı Çaki, Başkan Veli Deveci, Baba Saffet Özcan, İsmet Deveci, Halil İbrahim, kaderimiz yazan Allah'tır. Kimseden korktuğumuz yok. Kalbi atan herkese bol şans. Menemen C18'den Hasan Yüksek. Murat abi selamünaleyküm. Oktay Akbalık, Şaban Kaya, Enes İnan, Mesut Uludağ, Mehmet Şahin, Agit, Fırat Çergen, açıkta olan Sarı Mustafa, Mazlum Adıyaman, kapalıda olan Murat Varlı, Tamer Demirtaş, Kadir Dalkılıç, Aslan'ın iline giren parçalanmayı göze alsın. Benden bu dostlara derdara Halil İbrahim şarkısı armağan olsun. Şakran'da yatmakta olan Çetin Kızıltepe, canım kocam. Sen benim yaşama sebebim, ömrümün en güzel baharı, yüzümü güldüren aslanım. Sensiz tadı tuzu yok, bana bu hayatın. En kısa zamanda yanımda ol, sayılı günlerimiz kaldı. Umudumuz Allah'tan güzel günler bizi bekliyor. Aslan sarsılsa da yıkılmaz Allah'ın izniyle. Allah bize yeter, sen nelerin üstesinden geldin, bunun da gelirsin. Tek başına dev ordumsun, kendine iyi bak her şeyim. Şakran'da yatan Çetin Kızıltepe, fırtınada büyüyen rüzgarda sarsılmaz, seni sevmezler ama iyi tanırlar. Yaşadığım her mutluluğun bedelini ödedik. Sen de kaybetme korkusu yok, kazanamayacağın oyunu bozarsın. Çaba bizim hüküm Allah'ın. Kendine iyi bak canım kocam. Murat abim sana da selamlar. Aleyküm selam kız kardeşim. Selam Murat abim. B9 Koşnavlan Kale'nin Asi ve Asil kadını ablam Kürt.

0: Yam radyo başına aleyküm selam melek. Anne yarım kurban oldum. Seninle uzun uzun konuşup dertleşmeyi o kadar çok özledim ki ablam olsaydı hallederdi dediğim o kadar çok zamanım oluyor ki. Ah be ablam, kolum kanadım sırdaşım en iyi arkadaşım. Seni çok seviyorum ve çok özlüyorum en derdim. Gökhan Donay'dan Kala Kaldım Bir Başıma şarkısı ablama armağan olsun. Murat abim, ben B9 Koçtan Kaleli Kürtülya geceye bir söz bırakmak istiyorum. Faili meçhul bir cümlede şöyle diyor. Hayat bir sınav diye senin de problem olmana gerek yok. Doğru şıkı bulursan daha dik durursun. T1A20'de olan oğlum Cesur Bayhan ve A10'da yeğenim Suat Atsoy'a çok selam olsun. Ahmet Kaya'dan Geçmiyor Günler şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Şakran Tevş'ten tahliye olan Mustafa Keskin. Aleykümselam Mustafa kardeşim. Öncelikle değerli abim Savaş Aktaş'a selamlar. Savaş abi, sizin dükkana uğradım. Cumartesi teslim ettim her şey Cansu ablaya. Hünkar'a da dondurmasını paket yaptım. Fırsat buldukça da uğrayacağım. Mert kardeşime de selamlar. Anneni arıyorum, soruyorum. İnşallah düzelecek her şey. Murat abi, ben Şakran'dan tahliye olan Mustafa Keskin. Öncelikle Savaş Aktaş abim ve Ömür Oturak abime selamlar. Kardeşlerim Mert Alışlıoğlu, Kaan Yıldız, Atilla Hukul, Cumhur Akgül ve Koç'ta bulunanlara selam ve sevgilerimle. Güne sözüm, iyi insan olun. İmam yarın cezaevinde sorduğunda bize yalan söyletmeyin. Ben Batuhan Çalıkuşu, kadın kapalıda bulunan eşim gözümün bebeği Sezen'ime seslenmek istiyorum. Sezen'im, sensizlik içimi parçalıyor. Paramparça oluşumu hissediyor musun? Sensiz olmak, sensiz yaşamak zorunda kalmak beni bitiriyor. Sensizlik ödediğim bedellerin en ağırı zaman geçtikçe daha da ağırlaşıyor. Sana olan özlemle de hasretimle de baş edemiyorum. Gece gözlüm, ayrı düşsek yaprak yaşar mı hiç? Sen söyle. Seni çok seviyorum cennet gözlüm. Ben Batuhan Çalıkuşu, can özüm Sezen Çalıkuşu, sesinim gülünce sevinen, ağlayınca terk edilen uzak akraba çocukları gibi. Kimi sevsem gitti, bir tek senden ayrı kalabilmeyi sevemedim. O da bitmedi gitti be gülüm. Murat abi, Sezen'ime Merve Özbey'den Duramıyorum şarkısı armağan olsun. Şakran T3B9 Koç'taki Koray Özmen radyo başına. Ömrüm, umarım iyisindir. Bugün bankada işlerim vardı. Onları hallettim. Şimdi evde seni düşünüyorum ve özlüyorum. Umarım en kısa zamanda kavuşuruz. Allah'ıma emanet ol. Şakran T3B9 Koğuşu'ndaki Koray Özmen radyo başına. Sen hayatıma girdiğinden beri içinde senin olmadığın tek bir hayal kurmadım. Her gün aklımda ve dualarımdasın. Allah'ım bir ömür boyunca birbirimizin duası olmayı nasip etsin bize. Seni her şeyden çok seviyorum. Geleceğin günün hayali ve özlemiyle yaşıyorum. İlk önce buradan lider ailesine selam olsun. Aleyküm selam kardeşim. Bir nolu T-Tipi Şakran A2 koşuna bulunan ikizim Mehmet Demirkıran, Serkan Demirkıran, Ersen Demirkıran, Kerem Demirkıran, Sarı Mert, Portakal Osman Kaldıran, Salih Burça, Altan Dursun, Cengiz Karataş, tanıyan tanımayan herkese selam olsun. A2 koşuna bulunan sizlere de selam olsun. Bir gün ben de oradayım. Buradan sevgilerimi, saygılarımı iletiyorum. Abi, Murat Şampınar'dan Düşmanı Değil şarkısını çalarsan sevinirim. Selamünaleyküm Murat abi. Biz Kaya çifti Doktor Zeki Kaya ve Kürt kızı Arzu Kaya. Aleykümselam kardeşlerim. C8'de bulunan değerli kardeşimiz Ece. Doğum günün kutlu olsun. Nice güzel doğum günlerin olsun. Yeni yaşın özgürlük getirsin, sağlık, mutluluk, huzur versin. İyi ki hayatımızdasın. Seni seven Kaya çifti Doktor Zeki Kaya, Kürt kızı Arzu Kaya. Murat abi, Menemen C10'dan Doktor Zeki Kaya. C8'de değerli kardeşim Ecem. Doğum günün kutlu olsun. Nice güzel yaşların olsun. Yeni yaşın özgürlük getirsin. Sevdiklerine kavuştursun seni. Değerli kardeşim, gönül isterdi özgür günlerde kutlamak olsun kardeşim. Bu günlerde geçecek. Hep beraber kutlamak dileğiyle doktor abim. Murat abi, Menemen C10'dan Doktor Zeki Kaya'nın ablası C8'de bulunan değerli kardeşim Ece, doğum günün kutlu olsun güzel kardeşim. Nice güzel yaşların olsun, yeni yaşın özgürlük getirsin, sevdiklerine kavuştursun. Murat abi, değerli kardeşim Ece için Ahmet Kaya'dan doğum günün şarkısını çalarsan sevinirim. İyi yayınlar abi. Bir de ses kaydı var, onu da dinletelim. Hemen şöyle bir açalım.
1: İyi yayınlar Murat abi. Ben C8 koğuşundan Ersin'den. Aynı gökyüzünü paylaştığım canım ablam Ece. Doğum gününü kutlar.

0: gününde sevdiklerinle, evladınla olmanı, en önemlisi özgür olmanı temenni ederim. Seni iyi ki tanıdım. İyi ki bana burada ablalık yaptın. Seni çok seviyorum. Abicem, bu gece çalan tüm güzel şarkılar biricik ablam Ecem ve değerlisi Orhun İşmerci enişteme armağan olsun.
1: Sağ ol kardeşim benim. Aleyküm selam. Sağ olasın. Selamlar aleyküm İzmir'in Buca'dan Uğur Dündar ben. Aleyküm selam. Şakranti 2. C1'de yatmakta olan can dostum aslan kardeşim Ahmet Güneş. Keyfin iyidir inşallah. Özledik bıra seni. Bugünler en kısa sürede atlatacağız sabret. Demek ki bugünlerin de yaşanması gerekiyordu. Aklım buralarda kalmasın kardeşim, burada rahat ol bıra kardeşim. Buralar önce Allah, sonra bize emanet. Rabbim herkese senin gibi dost versin. Az daha sabır. Başta canımdan öte gördüğüm can kardeşim olmak üzere aynı koğuşta kader birliği yaptı. Yapan tüm kader mahkumlarına selam olsun. Beklenensin aslan kardeşim. Uğur Dündar ben. Başta can kardeşlerim olan Ahmet Güneş, Sidar Deniz, Doğukan Kara, Zafer Aslan, Sedat Altuna. Size ve dostlarınıza ismini sayamadım tüm kader mahkumlarına selam olsun. Kardeşlerim umarım hepiniz iyisinizdir. Az da sabır. Zaman bizi her zaman daha güçlü kılacaktır. Bir isteğiniz arzunuz olursa bana ulaşmanız yeterli. Allah gücünüzü sabrınızı daim etsin. Şerefiniz varlığınız yeter kardeşlerim. Kalbinizi ferah tutun. Beklenensiniz. Allah'a emanet olun. Ben A5 koşulan Diyarbakırlı Seda Canbaz, kıymetlim olan Menemen'de bulunan D4 koşulan Burak Karabaş radyo başına. Kıblem sen olduğun sürece kalbim başkasına secde etmez. Murat abi kıymetlim ve benim için Linet'ten Mersa şarkısı armağan olsun. Ben Menemen cezaevinden Burak Karabaş ve Bozkurt Özkurt, derdi canım karıcım A5'te yatmakta olan Yasemin Başaran Özkurt ve Burak Karabaş'ın derdisi olan Seda Canbaz'a, duvarlar yüksek olabilir ama sana olan sevgimin sınırları yok. Günleri değil, kavuşacağımız o ilk anı sayıyorum. Güçlü kal güzelim. Bugünlerde geçecek sevgilim, elbet bir gün kavuşacağız. Bu şarkı benden sevdiğime gelsin Cem Adrian. Sen benim şarkılarımsın, armağan ediyorum. Ayrıca Esen Çalışkan, Gülay Soygezer, Kader Demir, Dilek Pekcan'a da selam ediyoruz. Hemen bir mesaj daha okuyayım. Sonrasında iki güzel şarkı. Kayıt mesajlarımıza, evet o kayıt mesajlarımızı da paylaşalım. Murat abi yayınlar, T1A19'da yatmakta olan Derlim Arda Köse radyo başına. Seni seninle yaşamak varken sensiz yaşamak zoruma gidiyor. Ben kaderinle hasmım. Hangi emaneti taşısam nafile. Rabbime emanetsin. Aramanı dört gözle bekliyorum. Yıldız Silva, aklım hep sende şarkısı. Benden sana armağan olsun. Seni çok seven B.S. Bir mesaj daha okuyayım hemen. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Ben Yunus Emre Kılıç. Allah'ın selamı üzerine olsun. Ben bugün oradaydım. Zaten her şeyi hallediyorum. Aklın dışarıda kalmasın. İzmir Şakran T2 koğuşunda yatan aslan abim Gürkan Kılıç'a. Yıllar oldu buralardan çıkmıyorsun şarkısını armağan ediyorum. Bir ses kaydı var. Hemen onu da dinleteyim. Doğum günü ses kaydı. Ondan sonra iki güzel şarkıyla sizleri baş başa bırakayım kardeşlerim. Şunu bulalım kardeşimizin. Evet.
2: Ben İzmir Tepecik'ten Ahmet Kurhan. Tüm Foça Açık Cezaevine selam ederim. T4 koğuşunda T4 bölümünde yatmakta olan Lütfü Gül var. Kardeşim kayınçomdan öte. İyi ki varsın, iyi ki doğdun. Doğum günün kutlu olsun, seni çok seviyorum. Seni tanıyan her bilen herkesin sana çok selamı var. Kardeşim benim. Yeni yaşında tez vakitte inşallah yanımızda olmam dileğiyle. Sana darda kaldım Özgür Kaplan şarkısını hediye ediyorum. İyi haber. Küçüklerimin gözlerinden öperim. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hepiniz tez vakitte özgürlüğünüze kavuşmak dileğiyle.
1: Evet, bunu da paylaştık. Hemen bu mesajımızı da okuyalım. Murat abi, ben Menemen'de yatan oğlum Zeki Can'a selam göndermek istiyorum. Canım oğlum, bugün senin yanındaydım ama sana doyamadım. Bir tanem az kaldı. Allah'ın izniyle kavuşacağız. Annem, dualarım hep seninle kuzum. Seni çok çok seviyorum. Annem, yaşadığın sürece senin ve Batuhan'ın arkasında Unutma sizi. Çok seviyorum. İyi ki benim evlatlarımsınız. Sizi Allah'a emanet ediyorum annem. Murat abicim, Zeki canıma benden hava öğütten. Yeşil gözler çalarsan sevinirim. Herkesi Allah kurtarsın. Bir güzel şarkı, sonrasında son kayıt mesajlarımız, sonrasında kaldığımız yerden devam.

Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Menemen T tipinde yatan Bayraklı'dan Dersimli dayı Fırat İmrak, İzmir cezaevlerinde yatan abilerim, kardeşlerim olan Güney Sak, Yılmaz Sak, Volkan Yılmaz, Özgür Gündoğan yani Red Kit, Onurcan Daşdemir, Can kardeşlerim Durmuş Mankır, Sabri Demircan, Ufuk Erengül, Selahattin Güven, Burak Karabaş, Keko Murat, Hıdır Kurban ve Konya Erli'de bir nolu T tipinde yatmakta olan

Kadir Aydemir, Mesut Çolak, Yunus Batur, Müslüm Adıyaman, Muhammed Kaplan, Mertcan Oğan, Ahmet Aksöz, Ferdi Kızılkaya. Rabbim tez zamanda sevdiklerinize kavuşmayı nasip eylesin. Hepiniz Allah'a emanet olun. Çalmış olduğunuz bütün Kürtçe şarkılar onlara gelsin. Ben Menemen Ç tipinde yatmakta olan Bayraklı'dan Dersimli, Dayı Fırat İmrak, farklı kurumlarda yatan dostlarım, abilerim, kardeşlerim ve yeğenlerim olan Cebrail Aslan, Albay Bülent, Onur Önder, Zımba Azcan Yatmaz, Beton Şevket Vazgeçtim, Hamza Murat, Kadir Bozkurt, Mehmet Şerif İnce, Deniz Sönükler, Oktay Önük, Ahmet Dündar canımdan öte olan yeğenim Emre Darçın ve kadın kapalıda yatan kardeşim Bayraklı'nın gülü Ezo'ya Rabbim tez zamanda sevdiklerine kavuşmayı nasip eylesin. Hepiniz Allah'a emanet olun. Çalınacak bütün Kürtçe şarkılar onlara gelsin. Ben Menemen T tipinde yatmakta olan Bayraklı'dan Dersimli Fırat İmrak, aynı kurumda yatmakta olan abilerim, kardeşlerim, dostlarım, yeğenlerim olan Onur Ülgün, Uğur Ülgün, Bora Yılmaz, Şahin Demir, Apo İlboğa, Emir Kızılay, Uğurcan Karabak, Osman Gazi'den Demircan, değerli dostum Hişman Alabay, Azat Özışık, Velit Demirhat, Mersin'de yatmakta olan Ferdi Tan yani Bay Ördek ve de öz kardeşim olan Konya Erli, Y tipinde yatmakta olan Efkan Altun'a yüce Rabbim tez zamanda sevdiklerine kavuşmayı nasip eylesin. Hepiniz Allah'a emanet olun. Çalmış olduğunuz bütün Kürtçe şarkılar onlara armağan olsun. Selamünaleyküm, aleykümselam. Şakranti ekibi 16'dan Enes Öz. Burada kadar birliği yaptığım abilerim Koca Reis Yaşar Akköse, Ümit Alişan, Ateş Alişan, Yusuf Boz, Aslan Keser, Şivan Cengiz, Can Polat Türker, Mehmet Can Pehlivanlar ve kadın kapalı C11'de yatmakta olan Ümit Alişan abimizin derlisi Merve Tunç yengemize de selam ederiz. Gece söz zorluklar hayatın süsüdür. Şakranti ekibi 16'dan Airbag Jesse, burada kadar birliği yaptım abilerim Koca Reis Yaşar Akköse, Ümit Alişan, Ateş Alişan, Yusuf Boz, Şivan Cengiz, Can Polat Türker, Mehmet Can Pehlivanlar ve kadın kapalı C11'de yatmakta olan Ümit Alişan abimizin derdisi Merve Tunç yengemize de selam ederiz. Gece söz zorluklar hayatın süsüdür. Şakran T2B16'dan Sergen Kuruca, burada kader birliği yaptığım abilerim Koca Reis Yaşar Akköse, Ümit Alişan, Ateş Alişan, Yusuf Boz, Şivan Cengiz, Can Polat Türker, Mehmet Can Pehlivanlar ve kadın kapalı C11'de yatmakta olan Ümit Alişan abimizin derdisi Merve Tunç yengemize de selam ederiz. Gece söz yaşam herkesten yana olmasa da ölüm tarafsızdır. Şakran T2B16'dan Enes Öz, burada kadar birliği yaptım abilerim Koca Reis Yaşar Akköse, Ümit Alişan, Ateş Alişan, Yusuf Boz, Aslan Keser, Şivan Cengiz, Can Polat Türker, Mehmet Can Pehlivanlar ve kadın kapalı C11'de yatmakta olan Ümit Alişan abimizin derdisi Merve Tunç yengemize de selam ediyoruz. Gece söz zorluklar hayatın süsüdür. Şakran T2B16'dan Airbag Jesse, burada kader birliği yaptım abilerim Koca Reis Yaşar Akköse, Ümit Alişan, Ateş Alişan, Yusuf Boz, Şivan Cengiz, Can Polat Türker, Mehmet Can Pehlivanlar ve kadın kapalı C11'de yatmakta olan Ümit Alişan abimizin derdisi Merve Tunç yengemize de selam ediyoruz. Geceye söz zorluklar hayatın süsüdür. Şakran T2B16'dan Sergen Kuruca, burada kader birliği yaptım abilerim Koca Reis Yaşar Akköse, Ümit Alişan, Ateş Alişan, Yusuf Boz, Şivan Cengiz, Can Polat Türker, Mehmet Can Pehlivanlar ve kadın kapalı C11'de yatmakta olan Ümit Alişan abimizin derdisi Merve Tunç yengemize de selam ederiz. Gece söz yaşam herkesten yana olmasa da ölüm tarafsızdır. Birlik kardeşler, Ekrem Birlik katkılarıyla Murat'la gönülden gönüle devam ediyor. Cümleten selamünaleyküm, aleykümselam. Ben Menemen C6 koğuşuna yatmakta olan Berhan Teriman yani Zanlı, burada kader birliği yaptım koğuşun önde gelen isimlerinden can dostum. Başta olmak üzere Hüseyin Şimşek, İbrahim Yılmaz, Arda Doğan Gedizli, Ose Olcan, Türedi, Basmaneli, Velo, Çaki, Kadir, Seyit Yoldaş, Yavuz Erkun, Ahmet Çetinel, farklı kurumlarda olan Aslan Dayım, Emoş Özdemir, çok sevdiğim abim Yusuf Can, Bilal, Doktor Zeki Kaya, Yavuz Selim Baydar, Hakan Yavaş, Balina, Can Erez, Murat Erez, Vedat Budak, Azat Erol, Yılmaz Güneysak, Hüseyin Dağdelen, Mehmet Fatih Özyaşık, Mert Dağdeviren, bu canlara çok selam olsun. Hakimiyet kayıtsız şartsız Allah'ındır. Berhan Teriman, namı der zanlı. Selamünaleyküm Murat abi, ben Hüseyin Şimşek, aleyküm selam Hüseyin kardeşim. Koğuşta kader birliği yaptım, başta canım kanım aslan dostum Berhan Teriman yani zanlı olmak üzere İbrahim Yılmaz.

Ose Olcan Türedi, Gümüş Palalı, Emirhan Yiğit, Basmaneli, Velo, bu derlere selamlarım, bakidir. Ayrıyeten farklı kurumlarda olan Emoş Özdemir abimiz, Can Yusufcan Biler, Muhammed Raşit Taşkın, Muhammed Yıldız Okan, Arslan Kurtuluş Şakarlı, Selçuk Türedi, Azat Erol, selamlarım, bakidir. Adil olmayan güç zalim olur, zalim de en güçlü olduğunu zannettiği gün canından olur. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen C6 koğuştan Serhat Yalçın, yani Basmaneli Velo. Aleyküm selam Serhat kardeşim. Burada kader birliği yaptım, koğuşun adaletini sağlayan başta olmak üzere Hüseyin Şimşek, Aslan kardeşim, Boncukçular Kralı, yakışıklı karizmatik Bayraklı'dan Berhan Teliman yani Zanlı, Gümüş Balalı Emirhan Yiğit, Gedizli Ose, Boksör Oğulcan Türedi, İbrahim Yılmaz, Arda Doğan, Seyit Yoldaş, Çaki, Kadir Gündoğdu, Daykolo, Ahmet Çetinel, Yavuzhan Erkan ve farklı kurumlarda olan Ömer Koç, Melih Emoş Özdemir abimiz, Yusuf Can Biler ve İkinoğlu'ya da çok selam olsun. Berhan Teliman yani Zanlı diyor ki, kimin kayığı hızlıysa ona binmeye çalışanlar dikkat edin, bu deniz sizi de boğar. Erdem şarkısı bu derlere armağan olsun, Basmaneli Velo. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen C6 koğuşuna yatmakta olan Olcan Türedi. Aleykümselam Olcan kardeşim. Burada kader birliği yaptım, başta olmak üzere koğuşumuzun adaletini sağlayan Hüseyin Şimşek, ucunda ölüm de olsa özgürlüğü de olsa asla boyun eğmeyen aslan yürekli Berhan Teliman yani Zanlı, Gümüş Balalı Emirhan Yiğit, Gedizli Oses Serhat Yalçın yani Basmaneli Velo, Seyit Yoldaş, Şaki, Kadir Gündoğdu, Yavuzhan Erkan, Daykolu, Ahmet Çetiner, bu derlere çok selam olsun. Farklı kurumlarda olan başta Burak Yiğit abimiz, Emoş Özdemir, Onur Ersoy, Azat Erol, Halil Türedi, selamlarım bakidir. Berhan Teliman yani Zanlı, kaçanların değil savaşanlarındır. Güzel günler elbet güneş bize de doğacak. O gün ay güneşten daha parlak olacak. Saygılarla ben Oğuzhan Oğulcan Türedi. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen C6 koğuşundan Osmancan Oğuz. Aleykümselam Osmancan kardeşim. Gedizli Ose. Burada kader birliği yaptım, başta olmak üzere koğuşun adaletini sağlayan Hüseyin Şimşek, yol gösteren yakışıklı kardeşimiz, karizmatik kardeşimiz, aslan yürekli Bayraklı'dan Berhan Teliman yani Zanlı, Gümüş Bala ve Emirhan Yiğit, Boksör Olcan Türedi, Serhat Yalçın, Basmaneli Velo, Dodo Arda Doğan, Ahmetli İbrahim Yılmaz, Seyit Yoldaş, Çaki, Kadir Gündoğdu, Yavuzhan Erkan, Daykolu Ahmet Çetiler, farklı kurumlarda olan Berhan Teliman'ın namı der dayısı Emoş Özdemir, Onurcan Devrim Doğanay, Yusuf Can, bu canlara selamlarımız bakidir. Saygılarla ben C6 koğuşundan Osmancan Oğuz. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen C6 koğuşuna yatmakta olan Gümüş Balalı Emirhan Yiğit. Aleykümselam Emirhan kardeşim. Burada kader birliği yaptım, başta olmak üzere koğuşun adaletini sağlayan Hüseyin Şimşek, canım kanım yoldaşım, aslan dostum Berhan Teliman yani Zanlı, Boksör Olcan Türedi, Gedizli Ose, Arda Doğan, Basmaneli Velo, İbrahim Yılmaz, Seyit Yoldaş, Çaki, Kadir Gündoğdu, Daykolu Ahmet Çetinel, ayrıyeten farklı kurumlarda yatan başta aslan abim Burak Yiğit, Emoş Özdemir, Yusuf Can Biler, Vedat Budak, canlara çok selamlarım bakidir. Berhan Teliman yani Zanlı diyor ki, kaybetmekten korktuğunuz tek şey Allah'ın rızası olsun. Geriye kalan her şey unutulmaya mahkumdur. Abim Burak Yiğit'e Ahmet Kaya'dan Bir Anka Kuşu şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen C2'den Reis Harun Güven. Aleykümselam Harun kardeşim. Kalbimin sahibi ömrüm, sen bu dünyadaki en kıymetli hazinemsin. Senin gözlerin benim cennetim. Seni sevmek kelimesinin en yakışlı insansın. Gökyüzü bir kalem, denizler bir mürekkep olsa yine de yazmaya yetmez sana olan sevgimi. Ben en çok seni sevdim, gül yüzlüm. Bazı konuların açıklaması için mektup çıkardım. Orada yaptım. Ben hataya da düştüm. Kabul ediyorum, özür dilerim. Kendimi bu konuda da savunamam. Seni her şeyden, herkesten çok seviyorum bir tanem. Kadın kapalı B10 koğuşuna yatan kıymetli eşim Naciye Güven'e Rındam'ın şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abim, ben Menemen C2'den Tolga Kartal. Aleykümselam Tolga kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan ayrancıların babası Turan Avşar dostum, Reis Harun Güven, Can abim Ceyhun Karabağlı kardeşim, Latif Can Doğan, Hasarlı'nın sefiri Alaaddin Akta, Aslanlar Aslanı kardeşim, Ömer Cengiz Yüksel, Adanalı Cumali Kasır, Alaçatılı Batu Başar, Diyarbakırlı Muhammed Kılıç, Halo Murat Altında, gece Reis Harun Güven kardeşimin sözünü bırakmak istiyorum. Duvarlar bedenimi tutar, özgürlüğümü değil, şerefine yatan tüm mahkumlara selam olsun.
Beylerin ağası olmaz, edeple giden saygıyla gelir. Selamun aleyküm, ben Menemen C2 Koğuşlan Reis Harun Güven. Başka kurum ve kuruluşlarda bulunan candan öte can dost abi kardeşlerim. A12'den Mahsun'dan Müslüm Adıyaman Diyarbakırlı Mami Kılıç. Aslanlar Aslanı Aslan abim Ercan Koçak. Bornavalı Ömer Cengiz Yüksel Hüseyin Morkoç. Can dostum Latif Can Doğan Alaaddin Aktay yeğenim Kadir Etik Ekrem Şahin Menemen. C5'te yatan Mustafa Göktaş Serkan Kiremitçi bu derlere. Senin sesinden selam olsun Murat abi. Şaşkın şarkısı Ömer Cengiz Yüksel dostuma sizlere gelsin. Aleyküm selam Harun kardeşim. Birlik kardeşler Ekrem Birlik katkılarıyla Murat'la gönülden gönüle devam ediyor. Hemen sırada güzel bir şarkı var. Onu da dinleyelim. Ondan sonra kayıt mesajlarını zaten sonlandırdık. Sonrasında WhatsApp'ı toparlayacağız. SMS mesajlarına geçeceğiz. Bir şarkı sonrası.

Sevgilim, sen hiç, hiç oldun mu? Bir aşk yaşamıştım seninle, bir sevda. Gördün işte güzelim. O büyük sevdamız, o büyük aşkımız yel gibi esti geçti.

Evet, kaldığımız yerden devam hemen. Kayıt mesajlarımızı da sonlandırdık kardeşlerim. Hemen kaldığımız yerden devam edelim. Şakranda yatmakta olan Veli Kızıltepe, sevilmek sana, sevmek bana yakışır. Beklemek bana, cezayı yatmak sana yakışır aslanım. Mesafeler sevmeye engel değildir. Ölüm olmadığı sürece umudumuz her zaman vardır. O gün bize de gelecek inşallah, en kısa zamanda olur. Çocuklarımın yakışıklı babası, ilk hayatımızdasın, senin varoluşun bile bize yetiyor. Allah'ım tez zamanda bizi kavuştursun. Seni çok seviyoruz. Öpüyorum iki gözüm. Murat abi sana da selamlar. Aleyküm selam kardeşim benim. Veli Kızıltepe, aslan kocam sen benim her şeyimsin. Arkamdaki yıkılmaz dağım. Evimin, çocuklarımın reisi. Ayrılık rüzgarı çok erken esti. En kısa zamanda yanımdasın. Her şey eskisi gibi güzel olacak. Senin varlığın bana yeter. Adamlık mekanla değil duruşla izlenir. Bizi bilen bilir. Tartı var, terazi var. Her şeyin bir vakti var. Allah bize yeter, kendine iyi bak. Öpüyorum seni. Azat Çetin, Mehmet, Memo, Ayaz, size de selamlar. Aslan can dostum olan Aycan Kızıltepe, sana da selam olsun. Ablam kendinize iyi bakın. Murat abi sana da selamlar olsun. Aleyküm selam kardeşim benim. Ben T4A8 Koçtan Cengiz Hanlı, Ferhat Arslan, başta dayım Kenan Kaya, Mehmet Evin, Barış Zeynel Çolak olmak üzere can abilerim, Suat Konuk, Özkan Söyle, kuzenlerim İlhan Başar, Kubilay Bozbey, Emircan Kaya, Yusuf Kaya, dostum canım ciğerim Arap Oktay, Resul Yıldız, Mehmet Fatih Özcüşük, Osman Erçi, Sidar Deniz, Cino, Burhan, kardeşlerim İlkay Demir, Alman Okan, Alpaslan Aldanmaz, Bilal Çetin, Nurullah Öncü, Yoldaş Cancan, Emirhan Tapan, Yusuf İslam Ergül, dağlar kadar sabrı, aslanlar kadar yüreğin olsun. Ben T4A8 Koçtan Cengiz Hanlı, Ferhat Arslan. Benimle koğuşumla kader birliği yapan kardeşlerim, dostlarım Orhan Yağcı, Mahmut Tutkun, Tatü İsmet, Sait Sayın, Doğukan, Erdoğan, Atalay, Tan Yıldız, Ahmet Deder, Murat Vatansever, Feyyaz Pesket, İbrahim Akbaş, Cengiz Hanlı, Ferhat Arslan der ki farkında olmadım, sandığınız her şeyin farkındayım. İçiniz rahat olsun, ne demişler, 40 gün gezersin kırda, bir gün rastlarsın aslana. Bu arada Eyüp Gürgür abim, Sergen kardeşimin sana çok çok selamları vardı. Eyüp Gürgür abim, Sergen kardeşimin sana ve koğuştaki tüm kardeşlere ve cezaevlerinde tüm tanıdıklara, Sergen Gürgür kardeşimin çok çok selamları vardı. Üstümüzde kalmasın. B9'da bulunan can bacım Kürtülü'ye kocaman selamlar. Bugünkü mesajını aldım bacım. Sesini duymak bana yine çok iyi geldi. Bugün tedavim yeniden başladı. İnşallah bu kez hayırlısıyla güzel haberler alacağız. Bebişimizi dört gözle bekleyeceğiz. Sen de onun güzel teyzesi olacaksın. Şimdiden gelin hazır. Sen içeride, biz dışarıda, dualarımız birbirimize güç oluruz bacım. Bu güzel mesajım Tülay Maciran'dan, Tülay Mayın Tarlası şarkısıyla B9'daki canım bacım Kürtülü'ye armağan. B9'da bulunan can bacım Kürtülü'ye selam olsun. Bacım sakın unutma, biz kolay yıkılacak kadınlardan değiliz. Sen orada dimdik dur, dışarıda seni sevenlerin duası ve desteği hep seninle. Kim ne derse desin, kim ne hesap yaparsa yapsın, gün gelir devran dönersen yeter ki başını eğme, moralini bozma. Bu günlerde geçecek, güzel günlerde yine yan yana olacağız. Seni çok seviyorum can bacım. Kırtaylardan selamlar olsun, iyi geceler. Ben Mersin Pınar'dan Fırat Doğan, öncelikle mahalle büyüğüm Murat abime selam olsun. Aleyküm selam Fırat'ım, sağ ol kardeşim benim. Şakran kadın, kapalda yatmakta olan sevdiğim Nazlım, yani Nazlı Doğan. Çok az günümüz kaldı Nazlım. Perşembe günü bizim bayramımız olacak. Sevdiğim kadın Nazlı çiçeğim, kavuşacağız Rabbimin izniyle. Ben Mersin Pınar'dan Kardelen Doğan. Şakran kadın, kapalda yatmakta olan annem Nazlı Doğan. Yengem Ecem, sizi çok seviyorum. Annem Nazlı Doğan, az bir günümüz kaldı, kurban oldum kadın. Dört nolda yatmakta olan aslan babam Fırat Doğan. Ellerinden öpüyorum aslan kardeşim Ercan Doğan. Seni çok özledim Ercom. Elbet kavuşacağız Ercom. Çocukluğum. Üç nolda yatan sevdiğim adam Doğuş Kalyon. Çok selam olsun. Elbet her şeylerim. Selamünaleyküm Murat Bingöl abim, ben Tolga Yalur, aleykümselam Tolga kardeşim. Şakran TÜC-17 koğuşunda benimle beraber adaletini sağlayan dostum, dava arkadaşım, koca yürekli adam gazeteci İbrahim Atmaca başta olmak üzere. Engin Alan, Berk Avcı, Volkan Erdoğan, Ömer Özen, Aykut Putiş, Fuat Gündoğan, İrfan Solak, Fatih Öncü, Burhan Özay, Nurullah Karakoç, bu dostlara selam eder. Senin aracınla aynı kurum ve başka kurumlarda olan dostlarım, başta Derli Paşam, aslanım Muhammed Yalur, dostum Savaş Aktaş, Emrah Doğan, Berat Kurtay, Gündoğan Doğan, Yavuz Bal, Ferdi Bal, Şehmuz Bulut, Murat Utuş, bu dostlara selam eder. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Dal kırılsa da yaprak düştü bir kere, bir umuttur yaşamak. Tolgam eyvallah, sağ ol Tolga Yalur.
sonu düzeltmişler. Sağ ol kardeşim benim. Allah razı olsun Tolga'm. Teşekkür ederim. Gazeteci İbrahim kardeşim, sana da sevgiler, selamlar olsun. Koğuşunuza da. Selamünaleyküm Murat Bingöl üstadım. Nasılsın, iyi misin? Ben gazeteci İbrahim Atbaca Şakran. Aleykümselam İbrahim kardeşim. Çok şükür hep beraber yolladım. Teşri 17 koğuşunda benimle beraber adaletini sağlayan dostum, dava arkadaşım Tolga Yalur başta olmak üzere Engin Alan, Berk Avcı, Volkan Erdoğan, Ömer Özen, Aykut Putiş, Fuat Gündoğan, İrfan Solak, Fatih Öncü, Burhan Özay, Nurullah Karakoç'a selam ederim. Ayrıca T4'te yatan dostumun kardeşi Muhammed Yalur'a ve tüm Menemen çocuklarına selamlarımı iletirim. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Allah'ın dediği olur, bizler figüranız. Herkese iyi akşamlar. Ben Umut Kına, kadın kapalı yatan canımın içi Şima, nasılsın? İki gözüm, iyi misin? Bizler iyiyiz. Merak etme, az kaldı. Sayılı gün çabuk geçer artık. Allah'ın izniyle çıkacaksın, seni seviyorum. Kendine oralarda iyi bak, canını sıkan bir şey olursa haber ver. Tüm arkadaşlarına selam söyle. T1B11'de yatan abim Fırat Gizgin, canım kasabalı Bedo, ayrı kurumlarda olan iki gözüm Arda Kurt, Mert Can Doğanay, Yeşilovalı Şenol Başkurt, Kadir Zincir ve ismini sayamadım. Bizleri tanıyan kayda değer tüm abidos kardeşlere bin selam edelim. Canım kızım Şeyma, bir bakışına dünyaları verirsin. Senin gülüşünle kışlarımız bahar olur. Cennet kokulun benim. Allah'ın lütfu ve rahmeti üzerine olsun. Hayatın her anında Kur'an'ın nuruyla aydınlanan iyiliğin ve güzelliğin temsilcisi ol. Arkadaşlarına kucak dolusu selamlar bir tanem. Önce birbirinize, sonra Rabbime emanetsiniz. Çok seviliyorsunuz. Ben Buse 4.0'da bulunan varlığı şükür sebebim. Şakir söylemez, her gün bir önceki günden daha çok seviyorum seni. Her sabah uyanır uyanmaz aklımda, kalbimde ilk sana çıkıyor benim dünyadaki cennetim. Varlığıyla dünyamı güzelleştirip kalbime huzur, ruhuma yuva olan sevgilim. Ruhumun en derin yanı, iyi ki sen kalbim. Kıymetime Berivan Meşeler'den yarime bir haber salın, armağan olsun. Ben Buse 4.0'da bulunan yüreğimin sahibi, kurban olduğum adamım Şakir söylemez. Hayatımın en güzel parçası hükümdarım. Hazreti Yusuf'un güzelliğinin nurunu taşıyan sevgilim, görüş gününü iple çekiyorum aşkım, seni çok özledim. Dualarımın kabul olmuş hali benim en kıymetlime, Can Demir'den gel dedin geldim şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, senin aracınla ben Çimen Tepe'den Mehmet Şengel. Aleyküm selam Mehmet kardeşim. TK20'de yatmakta olan sarsılmaz kardeşim Batuhan Şengel. Aslan abim Bahattin Şengel, reisim mafya Sedat. Çimen Tepe'den Sarı Gürkan, Bayraklı'dan aslan dostum Doğukan Çevik. Torbalı'dan değerli abim Sefa Alas, Namıder Bozo, Mesut Yılmaz, can dostum Süleyman Akan. 4.0'da yatan Şeyh Muzakkan Osman Şengel, Çağrı Park, Ercan Demirdelen, Ramazan Yıldırım, Yüksek Bıçakkaya sevgiler selamlar. Murat abi ben Çimentepe'den Memojan. Senin aracınla Şakran kadın kapalıda yatmakta olan Funda Kıyı Radyo başına. Kadınım seni çok seviyorum Fundam. İyi ki hayatıma girdin. Günden beri hayatımda çok şeyler değişti bir tane. Beni ben yapan sevgilim, aşkım, iyi geceler Esmer'im. Emrah'tan seni çok seviyorum şarkısı sana armağan olsun. Hemen yarım kalan kardeşimizin doğum günün mesajı. Ecem kardeşim, hemen mesajlarını da paylaşalım. Ben Menemen C10'dan Salça Mehmet, C8'de değerli yengemiz Ecem. Doğum günün kutlu olsun. Yeni yaşın sana özgürlüğünü ve dostum Orhan'ı getirmesini diliyorum. Yengem sizi seven Salça Mehmet. Ben Menemen C10'dan Nuri Bulut, C8'de bulunan değerli yengemiz Ecem. Yeni yaşın sana Orhan abimle birlikte güzellikler ve özgürlükler getirmesini diliyorum. Yengecim sizi seven sayan kardeşiniz Nuri Polat.

Ondan Ali Efe Aydoğdu, C8'de bulunan yengemiz Ecem, yeni yaşın sana Orhan abimi ve özgürlüğünü getirsin yengem. Yeni yaşın kutlu olsun, sizi seven kardeşiniz Ali Efe Aydoğdu. Ben Şemikler'den Uğur Çiğ'den Murat abi, öncelikle selamun aleyküm, aleyküm selam Uğur'um. Ben hemen Cihon'da yatmakta olan Aslan abim Alanso Orhan İşmarcu'nun değerlisi, C8'de yatmakta olan Ecem yengem, doğum günün kutlu olsun, nice mutlu özgür günlerinde kavuşmanız dileğiyle. İyi ki doğdun. Benden bu derlere Ahmet Kaya'dan doğum günün şarkısı armağan olsun. Ben Menemen C10'dan Kamuran Kaya. C8'de bulunan Ecem kardeşim, doğum günün kutlu olsun. Yeni yaşın sana özgürlük getirsin. Benden kardeşime Ahmet Kaya'dan doğum günün şarkısı armağan olsun. Ecem kardeşim, hemen ses kaydını da paylaşayım.

kardeşim şimdilik bu kadar. Bu saate kadar senin için gelen mesajları da paylaşmış olduk. Hayırlı yayınlar Murat abi. Ben Güez Kadın Kapalı. Be onda yatan canımdan çok sevdiğim sevgilime selam olsun güzelim. Canını sıkma. Eli kulağında inşallah en yakın zamanda yanımdasın. Çok az kaldı. İyi ki seni tanımışım. Sen benim gerçekleşmiş dileğimsin gülüm. Her şey eskisinden güzel olacak. Sen nefes al. Ben ömrümden veririm. Gecen güzel olsun. Bir mesaj daha okuyayım kardeşlerim. Sonrasında iki güzel şarkıyla sizleri baş başa bırakıp sonrasında son mesajları paylaşacağım. Mert Ütücü kardeşim, mesajların geldi. Haberin olsun. Hemen bakalım. Hemen bakalım. Yarın Allah'ın isim verirse kayıt yapacağız. Mert kardeşim, Mert Ütücü, Gökhan Karakoç, 3 nolu A12 koşundaki kardeşlerim. Haberiniz olsun inşallah. Bir de Cengiz Özdemir, Cengiz'im yarın senin de mesajlarını kardeşimiz cumartesi gönderdi. Bugün gidemedik stüdyoya. Allah nasip ederse inşallah yarın senin de yeni mesajların paylaşılacak Cengiz Özdemir sevgili kardeşim. Ben Edo Saraç, bu yürek nelere yeterse bir can bir canı ne kadar severse bir damardan ne kadar kan geçerse yaşam ölüme ne kadar değerse sen de benim için o kadar değerlisin sevdiğim kadın Neşe Gürbüz. Ben Edo Saraç, hayat ne kadar garip değil mi? Koca şehire meydan okuyorsun, iki gözde tutsak oluyorsun. Gözlerinde tutuklu kaldım, Neşe kaynağıma Yıldız Silbe'den aklım hep sende şarkısı armağan olsun. İki güzel şarkı sonrasında son mesajları paylaşacağım. Sonrasında Allah nasip ederse 3969'da gelen mesajlara geçeceğiz kardeşlerim.

üç güzel şarkı. Vallahi bilmiyorum. 3 mü 4 mü? Çay molasına girdim. Baktım şarkılar hep arka arkaya. Neyse dedim, bugünlük de böyle olsun. Bu arada Serhat Küçük. Sevgili Serhat kardeşim. Bülent Dernek kardeşimi sana öncelikle ve...

yurtdışındaki tüm kardeşlerimize hepinize çok çok selamları vardı. Şimdi arada çok çok selam var. Beklediğin haber de tamam. Sıkıntı problem yok sevgili Serhat Küçük dayıcım. Haberin olsun, bilgin olsun, sağ olsun. Konuştu. O da tamam dedi. Abi söyler misin dedi. Tabii ki dedim, söylerim. Haberin olsun Serhat dayıcım. Mertcan kardeşim, sana da hepinize sevgiler, selamlar olsun. Şimdi WhatsApp'ımızı hemen toparlayalım. Bergama'da yatan kocam, eşim Ömer Çayır radyo başına. Aşkım, babaannemle beraber dışarı çıktık, eve geldik şimdi, merak etme, bugün seni görünce keyfim yerine geldi. Sana deli gibi aşık olan karın var, unutma. Biraz daha sabır, son bir ay sana deli gibi özlem ve sarılmalar biriktirdim. Şimdi uyu artık, ben de yatacağım, seni çok seviyorum, pazartesi görüşürüz. Hemen son mesajlarımızı toparlıyorum. Ben T2 C7'den Baran Alsaç kader birliği yaptım abi. Kardeşlerim Bekeş, Murat Turgut, Özkan Özdemirli, Sergen İşmez, Berkay Buldaş, Arda Doğan, Nuri Erdem, Merdo Manav, Mertcan, Erda, Onurcan, Aksakal, Ömer, Şahin, Hamza, Geri Tekin, Yusuf Kayhan, aynı kampüste bulunan dostlarım Sedat Altun, Müfit Can, Dülger Ersoy, Dönmez Görkem, Dayarkol, Berk Korkut, Osman Altun, bu değerlere Hazar Yıldız'dan Bilsen Arman olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle, sizleri seven kardeşiniz Baran Alsaç. Ben T1 B18'den Abdülsamet Cinoğlu, biz bizi sevenler ile ömürlük mukaveleler imzalarız. Günün adamıyla işimiz olmaz. Ömürlük adamlar olan Halil, Karagöz Mete, Dökme Ozan, Yazar Özcan, Yazar Afan Yılmaz, Osman Sucu, Volkan Şendil, sizleri seven kardeşiniz Abdülsamet Cinoğlu. Ben kaybetmekten korktum, her şeyi özgür bıraktım. Ben T1 B18'den Abdülsamet Cinoğlu, canlarım Halil Karagöz Mete, Dökme Afan Yılmaz, Hakan Uçar, Muhammed Ömercan, Kerim Bakır, Ozan Yazar, Özcan Yazar, Özgür, yarınlarda görüşmek dileğiyle. Sen de yalan oldun ya, tüm doğrular keyfine baksın. Abim Halil Karagöz'ün derlisi Neşat Ertaş'tan, sen benimsin, ben seninim, armağan olsun. Ben bir nolu B18'den Abdülsamet Cinoğlu, başta kader birliği yaptım Aslan abim Halil Karagöz olmak üzere dostlarım Mete Dökme, Affan Yılmaz, Kerim Bakır, ayrıca yedi yatan canlarımız Ozan Yazar, Özcan Yazar, Berkay kardeşimize bin selam olsun. Özlemek için sevmişiz, kavuşmak ne haddimize, kolay gelsin Murat abim. Ben B18'den Abdülsamet Cinoğlu, sağ ol Abdülsamet kardeşim. Ben bir nolu B18'den Abdülsamet Cinoğlu, abilerim Halil Karagöz, Osman Sucu, Volkan Şendil, dostlarım Mete Dökme, Afan Yılmaz, A7'de yatan dostlarımız Ozan Yazar, Özcan Yazar ve Berkay kardeşimiz, cansınız, bir sen varsın aklımda, bir de seninle olan hayallerim Abdülsamet Cinoğlu. Murat abi, ben Torvalı'dan Ethem Akbulut, Şakran T2 B16 koğuşuna yatan Baran Gerçek ve kader arkadaşlarına Ahmet Kaya, burada günler geçmiyor, armağan olsun, cezaevi diye bir yer var, heveslerimiz, hayallerimiz, sevdiklerimiz hepsi orada. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Torbalı'dan Enes Yeşilbaş, Şakran 2 nolu kurumunda bulunan B16'da Aslan kardeşim Baran Gerçek Bargıran, Foça Açık Cezaevinde yatan Aslan abim Murat Altuntaş, Şakran T4 B10'da yatan Burak Yeşilbaş'a selam ederim. Beklenen gün gelecekse çekilen çile kutsaldır. Özlenen ve beklenensiniz benden, tüm dostlara Adana'da Ayhan'dan döneceğim bir gün şarkısı armağan olsun. Ben T1A3 ölümsüzler koğuşundan tahliye olan Cengiz Aydoğan, öncelikle koğuşun adaletini sağlayan başta Gümüş Balalı, Murat Erez Namıder, Balina, Ahmet Gezer Namıder, Rafik Daykolu, Engin Kaya, İlhami Türkmen, Engin İrbaş'a, Onur Şerme, yani Dino Oğuzcan, Oğuz yani Goşlu, Berkan, Mert Türk, Alpaslanlı yani Hançer Bergamalı, Gökhan Çalışkan, Samet Menek, İbrahim Dağlı, tüm A3 koğuşuna selam olsun. Gece Balina Murat abimin sözüyle, her ne kadar büyük balık küçük balık devri bitti deseler de kayda değişmez, büyük balık küçük balığı her zaman yer. Selamun aleyküm Murat abi, ben İkinoğlu C7'den Berkay Buldaş, aleyküm selam Berkay kardeşim. Kader birliği yaptım abi, kardeşlerim Murat Turgut, Baran Alsaç, Onurcan, Aksakal, çavuşumuz Merdo Manav, Nuri Erdem, Arda Doğan, Cengiz Hanlı, Musti, Murat Özel yani Bekeş, Umutcan Ünsal, meydancımız Umut Çapay, İhsan Karabulut, Mertcan, Erda, Hamza, Giritekin, Yusuf Kayhan'a, Uygar Donay'dan Bu Dam Yalan şarkısı armağan olsun. Murat abi, ben İkinoğlu C7'den Berkay Buldaş, kader birliği yaptım abi, kardeşlerim Baran Alsaç, Murat Turgut yani Bozo, Arda Doğan, Onurcan Aksakal, Merdo Manav, Umutcan Ünsal'a selam olsun. Yüreği korkak olanlar kaçarak kurtulsun, biz her koşulda aslan gibiyiz.
Selamünaleyküm Murat abi. Ben T4 B16 koğuşuna bulunan Sivaslı Veysel. Aleykümselam Veysel kardeşim. Koğuşumuzda bulunan dost kardeşler hitaben Mamican Savcı, Mehmet Altuntaş, Emirhan Canbaz, Maviş Demirbaş, Faik Bürücüler, Yoldaş, Cancan, Tarkan Polat, Ali Turap, Yentüz, Yusuf İslam Dilek, Burak Reis, Yakut, Taner Öz, Çaki, Ünalar, Hayrettin Sert, başka koğuşlarda bulunan Serdar Ateş, Mami Tutkun, Şahin Sincar, Hüseyin Turgay, bu saydıklarım. Bin selam ederim. Geceye güzel bir söz bırakmak istiyorum. Karında asalet yoksa ne kadar dik yürürsen yürü, gökyüzü bile yüzüne tutuyor. Hayat radyo gibidir Murat abi. Karşımıza yeni insanlar çıkar ama hepsini sevemeyiz biz. Biz Şakran Açık Cezaevinden Devran Yüksek ve Resul Kartal. Burada bizle kader birliği yapan dost ve kardeşlerimiz Sezgin Oyanık, Cüneyt Beşer, Şeyh Mustu, Mert Pek, Yunus Tutkun, Fevzi Kinç, Emre Özer, Ali Acar, Caner Koravcı, Abdi Bilgi, Mertcan İmrak, Ahmet Aşır, Eray Enes Ağır kardeşleri selam olsun. Murat abi, Murat Şampınar'dan nerede şarkısı? Abim Devran Yüksek armağan olsun. Murat abi sen de cansın, seviliyorsun. Ben Şakran Açık Cezaevinden Resul Kartal. Sağ ol, aleyküm selam kardeşlerim. Değerli abim Murat Bingöl, ben Şakran Açık'tan Resul Kartal, başta can abim Ozan Ahmet Kartal olmak üzere amcam Aydın Demirbaş, Poyraz Sayacı, Demir Yıldırım, Muhittin Karakaş, Uğur Tezcan, Mert Eko Kahraman kardeşler, Sefa Haral, Uğur Albay Şenol, Başkut Adem Kocapınar, Görkem Akyüz, Devran Kara, Boksör Çağrı İşçi, Fırat Gizgin, Murat abi Ahmet Kaya'dan Şafak Türküsü, abim Devran Yüksek, Ozan Ahmet Kartal ve amcam Aydın Demirbaş armağan olsun. Seni seven kardeşin Resul Kartal. Sağ ol Resul, ben de sizi seviyorum. Ben Şakran Açık'tan Devran Yüksek, Murat abi senin aracılığınla dost ve kardeşlere selam yollamak istiyorum. Başta burada benimle kader birliği yapan can kardeşim Resul Kartal, Cüneyt Gülşen, Şeyh Mustürk, farklı kurumlarda olan Çetin Temel, Cihan, Vedat kardeşler, Şakir Söylemez, Emir Yıldırım, Cavit Köroğlu, Muhittin Karataş, Serkan An, Ezgi Muş, Fatih Özışık, Boksör Muhammed Abdurrahman Gülali ve sana selam olsun Murat abi. Aleyküm selam Devo kardeşim. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3A9 koğuşundan Yiğit Uzunay. Aleykümselam Yiğit kardeşim. Buradan koğuşumuzdaki dostlarım Suat Akbalık, Örnek Ölü, Ozan Gencer, Hüseyin Ali Gezgen, Yamanlardan Yağız Zorba, Mete Zorba, Adanalı Ulaş Tayaksi, Yusuf İslam, Çetin Emir Boğa'ya selam olsun. Gece söz bırakıyorum. Biz dostlarımızı kır çiçeği gibi avucumuzda değil, kurşun yarası gibi göğsümüzde saklarız. Selamünaleyküm can güzel abim Murat Bingöl, ben Ayrancılardan. Şiar çok aleykümselam Şiar kardeşim, sağ olasın. Şakran 1 2 3 4 nolu'da yatmakta olan Baran gerçek namı der Bargıran, İbrahim Akbaş Köfte, Mehmet Ali Baraş, Doğukan Öz, Yiğit Uzunay, Doğukan Bakan, bu canlara Gökhan Doğanay'dan kala kaldım şarkısını çalarsan sevinirim abi. Allah'a emanet olun, tüm dostlara selamlar olsun. Ben C13 koğuşundan Başak İvak, benim canımın canı ballı lokmam Ece İvak ve burada tanıdığım güzel insanların başında bana kendimi iyi hissettiren Ebru, gülüşü kendi gibi güzel olan canım arkadaşım Buğsem Erdem, her daima yanımda olan canım Allah'ım sarı gönül, yani gönül akça, gece söz değil iz bırakmaya geldik. Gözler kapatıldığında herkesin karanlığı aynı, hikayeleri farklıdır. Nasihatler bilenlerin olsun, biz yaşayarak öğreniyoruz. Murat abi bu derlere Blok 3'ten Sebebi Yar şarkısı armağan olsun. Ben C13 koğuşundan Başak İvak, yani kainat güzeli T1D2 koğuşunda olan kocam Yusuf İvak. Canım kocam, gözümün gördüğü yerde olamayabilirsin ama gözümün daldığı her yerdesin. Seni çok seviyorum, sen benim bu dünyadaki en büyük şansımsın can parçam. Ve kardeşlerim Berdan Doğanay Ceviz Kıran, Yaşar Doğanay Ceviz Kıran, Murat abim sana da selam olsun. Canımdan çok sevdiğim kocama Yıldız Silve'den Çok Özledim Çaresizim şarkısı armağan olsun. Aleyküm selam Başak kardeşim. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T2B2'den o gün daha Tekin, öncelikle koğuşumda bulunan kader ortaklarımdan başta Çağlar Akalın olmak üzere Ayrancılardan Fırıncı İbo abi, Çimentepe'den Serhat Kocamer abim, Toprağım Abbas Çiftçi, Gedizli Onur İşler, Murat Yavuz Yiğitcan Azat'a ve farklı akvaryumlarda bulunan kardeşlerim, abilerim olan T4A13'te bulunan Umut Tür, Agit ve tüm kader mahkumlarına selam ediyorum. Nisa'dan Canım şarkısı armağan olsun.
Ben Tekin, Beyki'de yatmakta olan Çağlar'a kalın. Buradan dostlarım Efecan, Pamuk Basanoğlu, Onur İşler, Ogün, Dağtekin, Murat Yavuz, Fırat Moğlu, Fırıncı, İbo, Mete, Aydın. Başka kurumlarda yatmakta olan kardeşlerim Mert Güçer, İdris, Karakoş, Doğukan, Gökçek, Efecan Akkoyun, Hijyan'dan düşme şarkısı armağan ediyorum. Ayrı ayrı akvaryumlarda olsak bile aynı okyanusta görüşmek dileğiyle. Biz bu yolun sonunda düşmanlarımızın yaptıklarını değil, dostlarımızın yapmadıklarını hatırlayacağız. Ben T2B2'den Onur İşler, koğuşumda kader birliği yaptım. Dostlarım olan başta Çağlar Akalın olmak üzere Efecan, Pamuk Basanoğlu, Fırıncı İbo, Murat Yavuz, Ogün, Dağtekin, Hüsnü, Sipçim, Murat, Fırat Moğlu, Mete Aydın, Zeki Babir, T2'de olan kardeşim Aydın Bıçakçı. Selam ederim. Allah bir şeylerin olmasını geciktiriyorsa güzelleştiriyordur. Sabredin. Selamünaleyküm güzel insan, ben TK4 Koç'tan Foçalı Serhat. Aleykümselam Serhat dayıcım. Buradan seçilmiş dostlarım Mertcan Karayüz, Yiğitcan Demirtaş, Ali Baran Koç'tan, İlhan ve Adnan Özdemir kardeşlerime, Yusuf Oyur, Erkan Ulukan, Vedat Sürer, Hamit Elma, Papaz Bekir, Cemal Karahayit ve Şerefli Atan, tüm mahkumlara selam ediyorum. Korktukça tutsak, umut ettikçe özgürsün. Ben TK4 Koçtan Foçalı Serhat. Buradan seçilmiş dostlarım Erçan Karayüz, Yiğitcan Demirtaş, Ali Baran Koçtan, İlhan ve Adnan Özdemir kardeşlerime, Yusuf Oyur, Erkan Ulukan, Vedat Sürer, Hamit Elma, Papaz Bekir, Cemal Karahayit, Şerefli Atan, tüm mahkumlara selam ederim. Korktukça tutsak, umut ettikçe özgürsün. Canım Murat abi merhaba, ben Gülo Yılmaz. Öncelikle çok ama çok özlendiğini bil. Sağ ol Gülom. Aleyküm selam. Sağ olasın Gülom, ben de özledim. Koğuşumda bulunan her şeyim Sıla Hüyük bebeğime, Gamze Yaviç canımın içi, Begüm Irmak, Havva Ünal ve C12'de bulunan kalbim için Menegel çalar mısın abi? Merhaba Murat Bey, C8'de olan kızım Gülistan Dengiz ve koğuş arkadaşlarına selamlar. Gülom kızım, seni çok seviyorum, seni çok özledim. Sayılı günler çabuk biter. Sezen Aksu'dan Firuze şarkısı canım kızıma armağan ediyorum. Bakalım. Evet kardeşler, bu saate kadar gelen tüm mesajlarınızı paylaştım. Hemen bir daha temize çekelim kardeşlerim. Evet, bu saate kadar gelen tüm mesajlarınızı paylaştım ama muhtemelen gelecektir. Gelirse paylaşırız kardeşlerimizle. İki güzel şarkı sonrasında sayfamızı ayarlayacağız. SMS mesajlarına geçeceğiz. Hatırlatayım bir kez daha. Kulağınız radyoda olsun.

Aşk ki yaşarsan yaşa, kiminle olursan ol, kendi yalnızlığındır dönecek en sonunda. En sonunda konuşur olacaksın çiçek saksı boş mezarlarla. Beklemeye alışkanlık ederek gözlerin Allah'ın kızı.

yani iyi kalpli amcalar gibi, yani Kemal Sunal gibi, yani Hazer Baba gibi sen de mi gidiyorsun? Yani artık benim değil misin? Yani artık benim olmayacak mısın? Ulan bak şimdi ağlarım ha. Biri tez kapatsın gözlerimi bu bozuk parasını ya. Ama sen de haklısın. O İstanbul, o Ankara, o Mersin, bu Elazığ acımızı kandıramayacağımız kadar dardı. Ters gidiyor her şey. Ya baba, anlam veremediğim bir şeyler vardı. Ulan altımızda çul yoktu be.

Birlik Kardeşler Ekran Birlik katkılarıyla Murat'la Gönül'den Gönül'e devam ediyor. Evet, üç güzel şarkı sonrasına geldik SMS mesajlarını paylaşmaya. Selamünaleyküm Murat abi. Aleyküm selam. Sağ olasın kardeşim benim. T1B18'den Ozan Ahmet Kartal Şakran açıkta olan canım kardeşim Resul Kartal. İkinolda olan amcam Aydın Demirbaş yanı namı der. Kürt Aydın ayrıca burada kader birliği yaptım. Halil Karagöz, Mehmet Karagöz, Mete Dökme, Kerimcan Bakır'a selam olsun. Eyfan Su misali canım kanım Resul Kartal ve Aydın Demirbaş'a armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Cennet Çeşmeli Baran Gözü aleykümselam kardeşim. T3C6'da yatan Aslan kardeşlerim İsmail Baylan ve Eray Çakır'a selamlarım ileti gözlerinden öpüyorum. Kardeş olmak için aynı kandan olmak gerekmez. Umut Allah'tan duvarlar korkutmaz yiğitleri. Güler dumandan güle gel dedi armağan olsun kardeşlerime. Murat abi kolay gelsin. Ben T1B18'den Halil Karagöz sağ ol kardeşim. Kadın kapalıda yatan değerlime hitaben bilmek ve inanmak farklıdır sevgilim. Beni sevdiğini istediğin kadar tekrar edebilirsin. Gerçek olup olmadığını anlamak için bekleyeceğim. Dil söyler zaman kanıtlar Halil Karagöz. Murat abi ben T1B18'den Halil Karagöz. Kadın kapalıda yatan çiçeğime sesleniyorum. Sadece bugünümü sevmen yetmez. Gerçek bir aşk istiyorsan dünümü de sevmek zorundasın. Yoksa yarınlarımız olmaz. Yıldız Silbe çabuk olalım aşkım. Şarkısı ikimize gelsin. Kendine iyi bak Halil Karagöz. Şakran T1-10'da yatan Yakup Gündüz'e selamlar olsun. Seni seven Sıla. Ahmet Kaya yaşamadın sen şarkısı armağan ediyorum. Şakran T1-10'da yatan Yakup Gündüz'e selamlar olsun. Seni seven Sıla. Zedi düşüşlerim fazla şarkısı armağan olsun. Şakran T1A10'da yatan Yakup Gündüz'e selamlar olsun. Seni seven Sıla Yıldız Silva aklım hep sende şarkısını armağan ediyorum. Seni çok seviyorum. Allah'a emanetsin en kısa zamanda özgürlüğüne kavuşman dileğiyle. Ben Zeytinlik'ten Mahir Üstün 4 nolda bulunan Emirhan Canbaz 1 nolda bulunan Mehmet Cengiz dostlarıma selam olsun. Hapishaneler dalgalı deniz ama biz iyi sörfçüyüz. Cengo ve Şevko kardeşlerimizden selam olsun. Şakran iyi tanır. Şakran'a selam olsun. Abi kardeşlerimize ben Cengo. Ben Menemen A15'ten Rafet Kale Güzeller Güzeli Minem. Seni her geçen saniye bir önceki saniyeden daha çok seviyorum. Bunu aklından çıkarma. Sevdiğim iyi geceler. Ben Sinan Dağ. Can kardeşlerim Rafet Kale Berke Kerem Hızır Amak Onur Yıldız Sercan Sarıkaya Furkan Aslan Uğur Saygı Ercan Koçak Mehmet.

Evet, Fatih Özyaşık, Yunus Batur, Ramazan Hüseyin Saydınan, bu ismini saydım derli canlara selam olsun. Bir insanı hayatına alırsan ya dostun olur ya da dersin olur. Sinan Dağ. Ben Menemen A15'ten Hızır Amak, başta koğuşumuzun derleri Rafet Kale, Sinan Dağ, abilerime selam olsun. Ve Foçalı Levent Tekin, Mustafa Baran Amak, Berke Kerem, Hamza Sönmez, Uğur Saygı, Cengiz Dinçer, bu canlara selam olsun. Aynı kurumda bulundum C11'de yatan Vedat Yolcu abime, A28'de yatan Oktay Karabalık, C12'de yatan Ferhat Sabırlı, Zeki Çoban, bu canlara selam olsun. Ben hemen A15 koğuşu Hızır ama kurban oldum. Bilmeni isterim ki sana kavuşmak için ne kadar beklemem gerekirse bekleyeceğim. Sen bu hayatta savaşmaya değer en güzel şeysin, şükürler olsun. Seni gönlümde yar, ömrümde var edene. Seni çok seviyorum. Sol yanım, iyi geceler. Hemen sayfamızı yenileyelim. Hemen iki sayfa açalım. Ali Şakran, T3 koğuşundan Mehmet İbru'ya, blok 3 kırgınım şarkısı armağan ediyorum. C5'te yatmakta olan Bünyamin, bazı sorunlarım vardı, ihmal ettim, özür dilerim, senden de haber gelmedi. Neyse, bunları konuşuruz, seni çok seviyorum. Bir daha dünyaya gelme şansım olsaydı tek isteğim seni daha erken bulup daha uzun süre sevmek olurdu. Biz T2B3'ten Aydın Demirbaş, yani Kürt Aydın ve Sefa Haral, bizim için farklı kurumda bulunan kıymetli olan canlarımız Ozan Ahmet Kartal, Resul Kartal, Uğur Albay, Yakup Atalar, Yunus Çoban, Engin Avşar, Vahap Aksoy, Fırat Gizgin ve tüm gizginler koğuşundaki derli insanlara selam olsun. Son olarak gecenin şu sözüyle mesajımı kapatmak isterim. Küçücük zarlar bile büyük hesaplar içindir. Hesap günü görüşmek dileğiyle Eyüp Ansu misali şarkısı armağan olsun. Kürt Aydın ve Sefa Haral'a. Şakran T3C2 koğuşunda yatmış olan sevgilim Yasin Dizman'a, Berivan Meşeler Özlem'in sana şarkısı hediyemdir, seni çok seviyorum Dizo, en kısa zamanda görüşmek dileğiyle. Şakran T4B8'de yatmakta olan oğlum Doğukan Altun'a, onu ne kadar çok sevdiğimiz ve onunla gurur duyuyoruz. Annem, seni çok ama çok seviyoruz, herkes tüm ailen arkanda seninle gurur duyuyor ve çok seviyorlar benim dünyam. Murat abim, ben Duygu Peker ve Deniz Hep Yılmazlar Kadın Kapalı B3 koğuşuna yatan kardeşimiz Nevrigül, yeni doğum günün kutlu olsun. İyi ki varsın kardeşim. İnşallah gelecek yaş gününde ailen ve bizlerle birlikte kutlarız. Kendine çok iyi bak, seviyorsun abi. Ahmet Kaya'dan doğum günün şarkısını çalarsan sevinirim. Bir kez daha değiştirelim sayfamızı. Ben Menemenli namı der Murat Eriş, kadın kapalı yatan benim için kıymetli değerli olan canım eşim Nazan Demirhan, ömrüm bize sakın merak etme, biziz, yarın sabah yanındayız aşkım. Ayşem bugün okuluna başladı, herkesin sana çok selam var, ömrüm seni seven namı der Murat, bu akşam çalan şarkılar senin olsun sultanım. Şakran kadın koğuşuna yatmakta olan kızım Narin Kuş, gülüşünü özledim kızım, bu günler geçecek, güneş bizim için yeniden doğacak, güzel kızım elbet bir gün seni seven baban yetiş ok, sıradaki şarkı kızıma armağan olsun. Foç açıkta yatmakta olan yetiş ok Murat abi, dayım Yılmaz Sonsuz, kardeşim Bektaş ok, yeğenim Doğu Erdoğan ve küçük Ahmet ok Azat Hükmeden, abilerim Mustafa Baskıncı ve Gökhan Görgülü olmak üzere tüm koğuş arkadaşlarıma selam olsun. Murat ve İzmir Şakran'da olan kızım Kübra İvin, seni çok seviyorum, güzel günlerde buluşmak dileğiyle baban. Foç açıkta yatmakta olan eşim yetiş ok, duvarlar ne kadar yüksek, demir kapılar ne kadar kalın olursa olsun, sevginin ve sadakatin aşamayacağı hiçbir engel yoktur. Karanlığın en koyu anı aydınlığa en yakın olduğu zamandır. Sakın umudunu kaybetme elbet bir gün. Ben Şakran T4 nolu C6 koğuşuna Bayraklılı Arda Özkırdar, aynı akvaryumu paylaştım abi kardeşlerim Okan Yavuz Altındağlı, Eren Kara Aslan, Yunus Gündoğdu, Serkan Deniz, Ümit Uluşan, Atakan Mercan, Seyit Görkem, farklı kurumlarda yatmakta olan öncelikle kardeşim Çınar Kurşun Emir Balay, Roşat Demir, Yücel Özkocaman, Baran Yıldırım ve adını geçiremediğim abi kardeşlerime selam olsun. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Hapishane yatarım gözü kapalı, bembeyaz etmişim saçı sakalı. Murat abi, ben Buca Kuruçeşme'den Mert Üçdal, Şakran T3C5 koğuşuna yatmakta olan aslan yerim Umut Kılıç. Sanma ki bu zor günler geçmeyecek, elbet güneş sana da doğacak. Hasret ve özlemle iki gözüm Ahmet Kaya'dan Diyarbakır içinde tanklar var. Şarkısı bütün kadar mahkumlarına gelsin elbet bir gün. Ben Altındağ'dan Emrah Pehlivan, bugün benim Şakran kadın kapalı B3'te bulunan göz bebeğim gülüm karımın doğum günü.
Bir tanem seninle konuşmuyor

olmamam, konuşmuyor olmamız seninle konuşmadığım anlamına gelmez. Ben içimden sürekli sana bir şeyler anlatıyorum. Zikrimde de fikrimde de hep sen varsın. Bir dahaki doğum gününde sana çok büyük sürprizlerim var. Rabbime yakın zamanda kavuştursun bizi. İnan karım, senin arkanda aslan gibi kocan var. Allah'a emanetsin gülüm. Murat abi selamünaleyküm. Ben Yamanlardan Aziz Öncü, aleykümselam aziz kardeşim. Bandırma İkinoğlu'da bulunan amcam Nurullah Öncü, Konya Erli'de bulunan amcam Şehmus Gezgin, Şakran T1 B11'de bulunan amcam Mehmet Öncü, Fırat Gezgin, Erhan Teker, Vedat Vermez, Hasan Kula, bu derlere selam ediyorum. Bu derlere özlemim uçsuz bucaksızdır. Her ne kadar aramızda mesafeler olsa da bu mesafeler hiçbir şeye engel değildir. Bugün çalan en güzel şarkılar bu derlere armağan olsun. Sizleri seven Aziz Öncü. Foça açıkta esmakta olan kuru çaylı lalilerden hacı lakaplı yetiş ok. Dost dediğin demir parmaklıklar ardına düşene el değil yürek uzatandır. Dostlarıma selam olsun. Ben Menemenli namı der Murat Eriş, kadın kapalıda yatan benim için kıymetli değerli olan canım eşim Nazan Demirhan, sözüm sana. Aşıkların en güzelisin gönlümde, kalbimde, yüreğimdesin. Seni kelimelerle anlatılamayacak kadar çok seviyorum. Her şeyimsin Nazom, ben seni görmeden duramam. Yarın sabah yanındayım. Ezel ablama, Damla kardeşime de selam olsun. Bu akşam çalan şarkılar senin olsun bir tanem. Ben Buca'dan Kadir Budak, Şakran kadın kapalı Beyüş'te yatan canım ablam Gül'ün bugün doğum günü. Doğum gününü kutluyorum. Hayatı boyunca özgür günler diliyorum. Allah'a emanetsin ve bütün kader mahkumlarına özgürlük diliyorum. Kadın koğuşuna yatan B3'teki can kızın ablası Nevrigül Yenil. Seni çok seviyorum, sanma ki unutuldun iki gözüm. Seni çok özledim benim kıymetlim, doğum günün kutlu olsun canım ablam benim. Dualarım seninle, inşallah kavuşacaksın sevdiklerine. Geleceğin günü iple çekiyorum, sağlığına kendine dikkat et gülüm. En yakın zamanda geleceğim yanına can kız. Ben Menemenli namı der Murat Eriş, kadın kapalıda yatan benim için kıymetli değerli olan canım eşim Nazan Demirhan. Menemen açıkta yatan canım oğlum Mehmet Eriş, yani Eşref Tek. Menemen açıkta yatan abim Kral Erdoğan Eriş. Kadın kapalıda yatan Ezel Özalp ablama Menemen'den selam olsun. Geceniz güzel olsun Nazom, yarın sabah yanındayım. Gelme demişsin ama geleceğim, haberin olsun canım. Bu akşam çalan şarkılar sizin olsun ömrüm. Belki kadın kapalıda yatan Zehra Yüksel, elbet bir gün az da sabır, güzel günler gelir kibariye kuvvet. Ben İzmir Şakran kapalı kadın ceza infaz kurumunda yatan belki koşulan Zehra Yüksel canım kardeşim. Bu cezalar seni yıldırmaz, az da sabır, özgür günler yakındır can dostum, can kardeşim. Sana İbrahim Tas seslen, sen yoksun yanımda armağan olsun. Belki kadın kapalıda yatan Zehra Yüksel, elbet bir gün az daha sabır, güzel günler gelir kibariye gurbet. Kadın kapalı bir altı koşuna ceza yapmakta olan canım kızım Merve Miray Yıldırıcı'ya selamlarımı iletiyorum. Seni çok özledim canım kızım, her ne olursa olsun arkandayım, bunu unutma. Seni çok çok seviyorum ilk göz ağrım bebeğim. Ben Şakran T4 nolu C6 koşuna Bayraklılı Arda Özkırdar aynı akvaryumu paylaştım abi kardeşlerim. Okan Yavuz Altındağlı, Eren Karaslan, Yunus Gündoğdu, Serkan Deniz, Ümit Uluşan, Atakan Mercan, Seyit Görkem. Farklı kurumlarda yatmakta olan öncelikle kardeşim Çınar Kurşun, Emir Balay, Rojat Demir, Yücel Öz Kocaman, Baran Yıldırım adını geçiremediğim abi kardeşlerime selam olsun. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Hapishane yatarım gözü kapalı, ben beyaz etmişim saçı sakalı. Güzel abim Murat Bingöl, ben B4 koşudan ağrılı Pelin Aslan, sağ ol Pelin kardeşim. Benim için önde gelen Dilara Özek, akabinde Ayşe Yılmaz, Esen Keskin, Büşra Çakman, Hasret Tanrıver, Gamze Evgi, benden gece bir söz. Bir gününüzü değil, her anınızı biliyorum. Bugün varsınız, yarın bir ihtimal, o da ben istersem. Murat abi senden ricam, Gökhan Namlı'dan gönül yaram çalarsan sevinirim. Gönlümün yarasına gelsin, o kendini biliyor. Murat abim ben C6'dan Ceylan, hücrede bulunan kıymetlim Nahidem. Abim 3 gün yurt dışındaydı, istek attıracak kimse bulamadım. Cuma günü gelirsin diye hazırlık yaptım. Çok özledim seni ciğerimin köşesi. Notunu aldım, her şey yolunda, tek eksik sensin abi. İstek şarkı Eyza Timir'den yan çalarsan sevinirim. Ben B4 koşulan Esen Keskin, Can Ablam, Pelin Arslan, akabinde Dilara Özek, Büşra Çakman, Hasret Tanrıver, Ayşe Yılmaz ve Gamze Evgi. Benden gece bir söz, ranzamız tek katlı, yaşantımız çok farklı. Yaprak düşer dalı kalır, pelo gider namı kalır. Blok 3'ten kayıp çalar mısın, Pelin Arslan'ın A5 koşundaki derdisine gelsin.
Ben T1'den Berhan Atsever Kadın Kapalı B10 koşuna bulunan Burcu Karabulut radyo başına. Senden haber bekliyorum, duyan varsa ona iletirse çok sevinirim. Şarkıdan açıkta yatmakta olan abim Mert Pek ve arkadaşlarına selam olsun. Abimin yarın doğum günü. İyi ki benim abimsin, iyi ki varsın, seni çok severiz aslan abim. Gökhan Donay'dan Vay Dede şarkısını çalarsan sevinirim. Hayırlı geceler. Mert Pek, Mert'im selamını aldım bugün. Valla bir iki isim daha vardı aklımızda. Resul senin de, Mert Pek. Sonrasında başka kim vardı Mert? Valla kafamız yoruldu. Kardeşlerim Allah razı olsun. Valla kusura bakmayın. Elimizde kağıt kalem olmadığı için not alamıyoruz. Hepinize sevgiler, selamlar kardeşlerim. Ben Şahin Gündoğan, Şakran Kadın Kapalı, B6 koğuşuna bulunan Merve Miray Yıldırıcı Can Parçam haberlerini alıyorum. Mektuplarıma fazla takılma. Bazen sistemkardır benim sözlerim. Her zaman arkandayım. Bir an önce özgürlüğüne kavuş, seni canım kadar seviyorum. Allah'a emanet ol Can Parçam. Ben B4 koşulan Esen Keskin, C6 koşuna bulunan kıymetli Mazime Nur Elbir radyo başına. Canımın içi şu an Dilara ablanlarla radyo başında, haberini aldım, çok mutlu oldum. Sen iyi ol, bana yeter. Seni çok severim, kendine iyi bak. Azimem için blok 3'ten sebebi yar çalar mısınız? Not. Pelin ablanın selamı var. Bir de kurs olarak halk oyunlarına dilenci, halk oyunlarına yaz. İyi yayınlar Murat abi, sağ ol kardeşim benim. Canımın içi nasılsın, iyisindir inşallah. Suat'la sana haber gönderdim. Ara bir onu, öptüm. Bir sürü Can Parçam, önce Allah sonra kendine emanetsin. Aslan FM Uz. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Şahin Gündoğan, Şakran T3C10 koğuşuna bulunan kardeşlerim, kader arkadaşlarım, abilerime selam olsun. Rabbim hepinizi ailenize, yuvanıza, yavrularınıza kavuştursun. Hepiniz canlarımsınız. Zor günde dostun kıymetini bilen bir damla suya hürmetle bakar. Sizleri gerçekten seven Şahin Gündoğan. Biz Recep, Mert ve Eren Sonar. Şakran T4C6 koşuna Arda Özkırdar'a buradan selamlarımızı gönderiyoruz. Sayılı gün çabuk geçer aslan kardeşim. Her karanlığın bir gün aydınlığa ulaşması gibi güzel bir yanı vardır. Senin de aydınlığın yakındır. Akvaryumdaki tüm dostlara selam olsun. Özdemir Asaf'ın dediği gibi güzel kızlar Arda'yı çok sever. Akvaryumdan selamlar, sevgiler, öpüyorum sizi. Ben Şahin Gündoğan, Şakran T3C10 koğuşuna bulunan mahalle büyüğüm, abim, dostum, kader yoldaşım Can abim. Mert Gün Ahat'a selam olsun. Şahin Gündoğan der ki cezaevi günleri geçer, kapılar açılır, hayat yeniden başlar ama o günlerde kurulan gerçek dostluklar unutulmaz. Allah yolunu açık etsin abim, nerede olursak olalım kardeşliğimiz daim olsun. Hepinizi seviyorum. Efe Us, canımın içi nasılsın? İyisindir inşallah. Suat'la sana haber gönderdim. Ara bir onu, öptüm bir sürü. Can Parçam, önce Allah sonra kendine emanetsin. Eyfo Yer altı şarkısı sana armağan olsun. Aslan FM. Şakran'da yatmakta olan T1D2 koşuna oğlum Çetin Öz Yılmaz, anneme iki doğmuşsun, iyi ki varsın. Seni o kadar çok seviyorum ki anlatamam. Çok azımız kaldı inşallah. Bu haftadan sonra evimizdesin Çetom. Seni çok özledim nice bizli yıllara. Annem sağlıklı uzun ömürlerin olsun. Seni çok seviyoruz kıymetli albayım. Selamünaleyküm Murat abi, yayınlar. Şakran Kadın Kapalı B1 koşuna yatmakta olan can dostum Ebru Çağlar, nasılsın, iyisindir umarım. Seni çok seviyoruz, herkesin çok selamı var. Ha bu arada Murat abi, aynı koğuşta bulunan oda arkadaşı Yaprağa da çok selam. Can dostum Ebru'ya ve oda arkadaşlarına Metin Işık'tan Aydan güzel şarkısı armağan ediyorum. Özgür günlerde görüşmek üzere can dostum Umut Sevingel. Aleyküm selam Umut kardeşim. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben T1B8'den Fatih Boran, değerli dostum Uğur Tezcan. Ben Kurtuluş abimin yanına geldim. Abimin sana çok selam var, bir sıkıntı yok. Seninle dostluğumuz ebedi. Bunu sakın unutma. Seni seven dostun eski Çamlıklı Fatih Boran. Aslan kardeşim Arda Özüzdür, kardeşin dövmeci Mehmet. Seni unutmaz aslan, yakışmaz. Kafes en kısa sürede yanımdasın. Duyan herkese çok selam olsun. Gözlerinden öpüyorum. Kardeşim az kaldı, gönlüm hep seninle.
Ben kadın kapalı B7 koğuştan Nülüfer, Berber, Gamzeli, Toprak, Minnak ve tüm mahkum arkadaşlarım hayırlı tahliyeler. Yol karardığında dönen namerttir. Hijyan, Mavi'den Suç Ortağım şarkısı çalarsanız dört duvar arasında beni çok mutlu edersin abi. Estağfurullah kardeşim.

Ben şakran yanlış yazılmış, şöyle diyelim. Ne var? Bakalım diğer ceza. Evet, ben Serkan Gündoğan. Şakran ve diğer cezaevlerinde bulunan Ferhat Arslan, Kenan Kaya, Yusuf Kaya, Mehmet Evin, Aydın Başlı, Fırat Başlı, Yavuz Şerik, Kürşat Çakan, Çağlar Çakır, Sadık Şeran, Hamit Elma, Tolga Çakır, Sait Serdar Gündoğan, Gedizli Mehmet Özen Köylü, Mehmet Bocal, Adil Aktaş, Savaş Aktaş, tüm aklıma gelmeyen abi kardeşlere selam olsun. Rabbim hepinizi, ailelerinize, yuvalarınıza kavuştursun. Serkan Gündoğan der ki, zorluktaki dostun kıymetini bilen bir damla suya hürmetle bakar. Yarım gelen bir mesajımız. Şakran'da yatmakta olan biricik yeğenim Narin Kuş'a çok selam söylüyoruz. Hazal yengesiyle beraber çok öpüyoruz. Kıvırcık Ali'den Felek şarkısı armağan ediyoruz. Tüm Şakran'da yatan kadınlara Narin'den hediye olsun bu şarkı. Murat abim, ben Şakran Kadın Kapalı B7 koğuşuna tahliye olan İrem Saçlı, buradan beraber yatmış olduğum Japon Tayyip'e, Kızıltepe, Lavina, Zeynep Urak, Sıla Zongur, Feride, Havva Göker'e ve canım Vildan ablama çok selamlar olsun. Hepinizi çok özlerim. Rabbim hepinizin yardımcısı olsun. Özgür günlerde görüşmek üzere canım ablalarım. Kadın koğuşunda yatan B3'teki Nevrigül Yenil. Bugün günlerden benim canımın tadı bacım Nevrigül Yenil. Çiçeğim, iyi ki doğdun, bana can oldun. Geçen yıllar ne dilediysen Rabbim nasibine ekledi. Bu yılda yeni yaşında bize kavuşmayı dile ki bitsin bu hasretli, kurban oldum bacım. Sen benim en güçlü yanımsın, çiçeğim benim. Tülay Macıran'dan senden vazgeçmem, kara gözlüme armağan olsun. Seni her şeyden çok seven kardeşin Hatice, hasret ve özlemle öpüyorum gözlerinden Nevrigül. Yarım gelen bir mesajımız. Kadın koğuşuna yatan B3'teki Nevrigül Yenil, çokça özledim güzeller güzeli. Bana annenden öte olan kaynanam, doğum günün kutlu olsun. Fedakar gönlü yüreği güzel kadın, iyi ki doğdun, iyi ki varsın. İyi kiler sana az kalır anneciğim. Tez vakitte yanımızdasın inşallah. Bizler iyiyiz, merak etme. Bütün herkesin sana selamları var. Sultanım unutma. Nevrigül Yenil tek, hiçbir şey bizi yıldırmaz. Ancak kilo aldırır. Allah'ıma emanet ol mis kokulum. Başının belası Sude. Yıldız sil, aklım hep sende, armağan ediyorum. Şakran Kadın Kapalı C9 koşulu olan sevdiğim güzelim Ecem'e sesleniyorum. Kolum kanadım kırık, bu zor günlerde geçecek. Haftaya açık görüşe geleceğim. Allah'ın izniyle mektubun bugün geldi güzelim. Cevabını yarın sana göndereceğim. Bu hafta da sık dişini güzelim. İşler yolunda gitmiyor. Açık görüşte anlatırım hepsini. Hep aklımdasın ve seni çok seviyorum. Hasan Girgin. Murat abi hayırlı akşamlar. Ben Sezer Albas. Sağ ol Sezer kardeşim. Şu an Şakran TK1 koğuşuna yatmakta olan Sedat Orak Ocakçı kardeşime, hemen hemen tetimde yatmakta olan Polat Güleş abime selamlarımı, sevgilerimi iletiyorum. Allah'ın izniyle yakın bir zamanda yanımızda olacaksınız. Rabbim hepinizi korusun. Allah'ın selameti üzerinize olsun. İki güzel şarkı, sonrasında kaldığımız yerde devam.

0: Birlik Kardeşler Ekran Birlik katkılarıyla Murat'la Gönül'den Gönül'e devam ediyor.
1: İki güzel şarkı sonrası kaldığımız yerden devam. Ben TKA4 koşulan Mertcan Karayüz. Zafer Mingan radyo başına, Zafer Mingan radyo başına çağırırsana sevinirim abi demiş kardeşimiz. Uyuyorsa da uyandırabilir misiniz demiş Mertcan kardeşimiz. Radyo başına geçsin Zafer Mingan. Zafer Mingan seni aradık, abin çıktı. Merdo'nun numarasını vermiyor, sana zahmet ona ulaş da. Merdo'nun numarasını versin bize. Ben Mertcan Karayüz, Zafer Mingan'a söylerseniz koğuş arkadaşları sevinirim demiş Mertcan kardeşimiz. Ben Gökçe Pancar, C16 koşuna bulunan Nergis Erol canım kardeşim, sanma ki seni unuttum. Hep aklımdasın, çıkmanı sabırsızlıkla bekliyorum seni. Çok öpüyorum, herkese selamlar. Ben Gökçe Pancar, C16 koğuşundaki bütün değerli kardeşlerim ve ablalarıma çok selam olsun. Allah tez vakitte özgürlüğünüze kavuşmayı nasip etsin. Ben Nülüfer Pancar, Şakran'da yatan kardeşim Demet İzdancu radyo başına. Seni çok özledim, başına gelenlere çok üzüldüm. Gökhan Namlu'dan Sen Ona Aşık Ben Sana Deli şarkısı sana gelsin. Sayfamızı yine girelim. Selamünaleyküm, aleykümselam. Biz Recep Mert ve Eren Sonar, Şakran T4. Bu kadar. Kadın koğuşuna yatan Nevrigül Yenil annem. Kalbim kadın, her şeyim. Senin sayende o kadar şanslıyım ki senin gibi bir anne sahip olduğum için hem dostum oldun, hem anne hem baba oldun. Düştüğümde hep sen kaldırdın. Hep yanı başımdaydın. İsterdim ki pasta mumunu beraber üfleyelim. Bu sefer olmadı. Rabbim nasip ederse bir dahaki sefere olacak sultanım. Seni çok seviyorum. Asil kadınım. Doğum günün kutlu olsun.

Seni çok seviyorum. Her şeyimi unutma ki anne, kimse bizi yıkamaz kızcağızın Fatma'nın. Murat abi, ben Bayraklı'dan Özlem Özel, kadın kapalı C14'te bulunan kardeşim Ezel Özel radyo başına. Ablam, evimizin küçük prensesi, seni çok seviyoruz. Hira'yı düşünme. Her şey halloldu. Aklında kalmasın canım bacım. Güzel ve güneşli günler göreceğiz. Az kaldı. Ben Gökçe Pancar, C16'da yatan Nergis Erol kardeşim için DJ Ulaş'tan güzel bir şarkı. Nergis'im çok özlendin bebem. Ben kaynana değil bir anne oldun sen benim için her zaman. Senin yerin bende çok farklı. Bizim için dağları delen canım anam. Doğum gününü enişten dileklerimle kutluyorum. Yeni yaşın sana sağlık, mutluluk, huzur getirsin inşallah. Bir dahaki sefere hep beraber olmak dileğiyle. Emanetin her zaman başım üstüne, aklın kalmasın. Şarkıdan açık cesaret dağıtmakta olan aslan abim İbrahim Mert Pekin, doğum gününü enişten dileklerimle kutlarım. Cezaevindesin diye yargılayacaklar seni ama hiç bilmeyecekler o güzel kalbinin merhamet dolu yüreğini aslan abim. Ben T1B8'den Yiğit Sel 5 başta yakışıklı karizmatik aslan yürekli abim eski İzmirli Kurtuluş Şakarlı, eski Çamlıklı Fatih Boran, Fırat Çağrı Beyke, Fırat Çelenk dostlarım, Limon Tepeli Borancan Akalık, Boran Baran, Berkay Çelebi, Veli Çelenk, Berkecan Çalışkan, bu değerli canlara bin selam olsun. Gece sözüm, taklitler aslını yüceltir ama siz yine de deneyin. Spor olsun sevgilerimle Yiğit Selbeş, namı der ceset. Ben T1B8'den Limon Tepeli Boracan Akalık, başta yakışıklı karizmatik aslan yürekli canım kanım abim eski İzmirli Kurtuluş Çakarlı, eski Çamlıklı Fatih Boran, Fırat Çağrı Beke, Fırat Çelenk, Engin Keve dostlarım, Yiğit Selbeş yani ceset, Boran Baran, Berkecan Çalışkan, Berkay Çelebi, Veli Çelenk, bu derlere bin selam olsun. Gece sözüm, cesaret çelik yeleklerde değil cesur yüreklerdedir, sevgilerimle Limon Tepeli Borancan Akalık. Neşe, ben T2'de bulunan Murat'ıma aşkım, yarın beni arayabilirsen arar mısın? Hem konuşmaya hem sesini duymaya ihtiyacım var. Telaş yapma, kötü bir şey yok. Sadece sesini duymak bana iyi gelecek. Keşke yanımda olabilseydin dediğim anlardan birindeyim. Neyse inşallah konuşuruz, seni çok seviyorum ve bunu bütün kalbimle söylüyorum. İyi ki sen varsın sevgilim, Rabbime emanet. Ben Zalim'in kızı Şakran, T1A20'de olan Mert Toprak radyo başına. Kalbim adam, sesini her duyduğumda dünyalar benim olduğunu bil. Benim dünyam da sensin, seni çok severim. Özgürlüğümüzde kavuşmak ümidiyle. Murat abi, sevdiğime canseverden kime bu kadar inat? Şakran cezaevinde yatan canım anam için İbrahim Tatlıses'ten anam şarkısı çalarsanız sevinirim. Seni seven torunun Ceylan, kızın Gizem. Az da sabır annem. Murat abi, ben 4 nolu koğuşuna yatmakta olan Murtakeri Ali Koyuncu. Murat abi, senin aracılığınla aynı kurumda olduğum canımdan çok sevdiğim abim Rıdvan Ayçiçek ve Cengiz Sanlı Ati, 2 nolda olan dostlarım Ümit Şahin, Çetin Ayçiçek, Seyfi Bal, 3 noldan Burak Şahin, Ahmet Dalgıçer, Bertu Er, Özçınar, Selman Şahin, Nazmi, Ey Uyurum, istisnalar hariç tüm Murtakeri çocuklarına selam olsun. Abi bize Gazapizm'den Kalbim Çukur'da şarkısı armağan olsun. Aleyküm selam. Sağ olasın Ali kardeşim. Şakran kadın kapalı cezaevi C15 koşulan Lütfiye Omurtak için Yıldız Silva, aklım hep sende şarkısını çalar mısınız? Elbet bir gün cezalarımız bitecek. Mutlu günler bizim olacak. Alin. Hemen şunu bir açalım. T1A10'da yatan Yakup Gündüz'e selamlar olsun. Seni seven Sıla, Özlem Özdil, Gönlüm Dağlarda şarkısı armağan ediyorum. Seni çok özlüyorum. Allah'a emanetsin, en kısa zamanda özgürlüğüne kavuşman dileğimle. Şakran kadın kapalı cezaevi C15 koğuşuna yatan annem Lütfiye Omurtak için Yıldız Silve, Rakka Oktay'dan Hasretim şarkısı çalar mısınız? Ve koğuş arkadaşları Melisa, Ayşe, Sibel, Nazlı'ya da gelsin. Güçlü bir kız olmayı annemden öğrendim ve annem hayatımda görebileceğim en güçlü kadın. Seni çok seviyorum meleğim, kızın Ali'ye. Selamünaleyküm Can abi, Murat, ben T1B8'den Bayraklılı Berkay Çelebi namı der rahatsız. Aleykümselam Berkay, sağ kardeşim benim. Aleykümselam. Başta Can abim aslan yürekli eski İzmirli Kurtuluş Şakarlı, akabinde Fırat Çağrı Beyke, eski Çamlıklı Fatih Boran, Mustafa Fidan, Veli Çelenk, Fırat Çelenk, Boran Baran, Boran Can Akalık, Yiğit Selbeş yani ceset, Berkecan Çalışkan, Esat Akdeniz, bu canlara bin selam olsun. Gece bir söz de benden olsun. Bizi bir biz biliriz, bir de bizden olanlar. Siz hepiniz bir olsanız da bizden kurtuluşunuz olmaz sevgilerimle.

Çakran T1-14 cezaevinde yatmakta olan Abdullah Tini, Kaleli Apo, Ahmet Kaya'dan "Burada Çiçekler Açmıyor" şarkısı canım abime gelsin. Her zorluğun arkasına bir kolaylık vardır. Rabbim yolunu bahtını açık etsin. Hakkında hayırlısı olsun canım abim. Ailen her zaman senin arkanda, seviliyorsun ve bekleniliyorsun. Can abi Murat, ben T1-B8'den Berkay Çelebi, aynı ve farklı kurumlarda yatan Yalçın Belet, Çetin Aydın, Ali Alişan, İzzet Karakaya, Emir Balay, Çınar Kurşun, Sinan Çelebi, Derman Sürge, Çamdibili Yaz Doç, Çamdibili Arda Kurt, Çamdibili Semih Pala, Mevlanalı İbo Sezgin ve ismini sayamadım tüm dost abi kardeşlere selam olsun. Gece de bir söz benden olsun. Unutulanlar unutanları asla unutmazlar. Osman Gazili Berkay Çelebi. Aleyküm selam Berkay kardeşim. Murat abi, ben C11'den Işıl Ercan, T3-B17 koşuna yatmakta olan ömrüm radyo başına. Dünya dolu malım olsa neye yarar? Yanımda sen olmayınca seni çok özledim. Can içim yıldız, silbeden sevemedim. Ayrılığı bize gelsin sevgilim. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Murat Bey, T1-B8'de yatmakta olan oğlum Berkay Çelebi'ye tüm koğuş arkadaşlarına sevgilerimizi, selamlarımızı gönderiyorum. Anneciğim, seni çok seviyorum. Seni çok özlüyorum. En kısa sürede aramızda olman dileğiyle. Haftaya salı görüşürüz anneciğim. Kendine dikkat et. Allah'a emanet ol. Seni çok seviyorum. Canımın işi. Hoşça kal. Sağlıcakla kal. Öncelikle iyi yayınlar Murat abi. Gecen güzel olsun. Ben Murat Akgüz. Sağ ol Murat kardeşim. Hepimizin kadın kapalı C16 koğuşuna yatan karım Selinay Sayan radyo başına. Murat abi seslenir misin? Sevgilim Selinay'ım radyo başına. Evet Selinay kardeşim. Selinay'ım, görüş yasağını duyunca çok üzüldüm ama bugünlerde geçecek sevgilim. Az kaldı, seni çok seviyorum. İyi ki hayatımdasın, ömrümün sonuna kadar seni seveceğim. Yarın isteklerini yerine getireceğim. Anneannenle, annenle konuşuyorum, onların sana çok selamları var. İyiler, merak etme, dikkat et kendine sevgilim. Allah'a emanet ol. Kızılırmak'tan ah sensiz yarım gelen bir mesajımız. Selamünaleyküm Murat abi, ben Ceyhun Batur. Aleykümselam Ceyhun kardeşim. Gamze Batur radyo başına. Dünya tersine dönerse, küçük karınca fili yerse, varsa başkası Allah'tan yüce, o zaman senden vazgeçerim. Seni çok seviyorum kocan Ceyhun Batur. Ben Gamze Toprak, Şakran T1'de yatmakta olan canımdan çok sevdiğim Umut Sevim. Seni her şeyden çok seviyorum. İyi ki varsın. Bu kötü günlerimizin çabuk geçmesi dileğiyle iyi geceler aşkım. Şakran koğuşu A16'da yatmakta olan Zeki Yükselen. Bu şarkı sana Dilara'dan geliyor. Ali Kınık'tan Çocuk Gibiyim, İlay Dan'dan. Murat Şampınar Engel şarkısı sana gelsin. Seni çok seviyoruz ve seni bekliyoruz Aslan. Selamünaleyküm Murat abi. Aleykümselam kardeşlerim. Şakran'da yatmakta olan Zeki Yükselen. Seni çok seviyorum Aslan. Bu güneş bir gün doğacak. Seni en kısa sürede oradan alacağız. Her zaman dualarımızdasın. Özgür günlerde görüşeceğiz. Ahmet Kaya'dan sözüm şiirleri mükemmeldir. Şarkısı armağan olsun. Murat abi, Şakran kadın kapalı. John 4 koşuna bulunan Damla Üst Tütüncü canım kardeşim, damoşum. Aslanlar gibi benim kardeşim. Sayılı günler kaldı Allah'ın izniyle. En yakın zamanda bizimlesin inşallah. Rabbim kardeşime ferahlık versin. Damoş, fotoğraflarımızı çıkartacağım. Yarın göndereceğim kardeşime. Seni çok ama çok canımdan çok seven Canon. Allah'a emanet ol güzel dostum. İstek şarkı Sevinçek Çıkmaz Bir Sokak. Aklım hep sen canım kardeşime gelsin. Ben Menemenli Mehmet Erişan Eşref'te kadın kapalıda yatan, benim için çok kıymetli ve değerli olan canım annem Nazan Demirhan. Annem beni sakın merak etme, biziz. Amcamın da çok selamı var sana ve Ezel ablama. Sultanım, seni seven oğlun Memo, bu akşam çalan şarkılar sizin olsun Nazon. Murat abi, ben B1 koğuştan Gürçin Cebeci Maviş radyo başına. Senin kadar değerli mektubunu aldım, en kısa zamanda cevaplayacağım. Sıla Samet kardeşlerden Ayay sana armağan olsun. Bayraklı'dan Berkant, Baran, Boran, Baran, Aslan kardeşlerim. Her zaman yanınızdayım, sizi seven abiniz Osman Erişan. Bayraklı'dan canım yavrum Serap'a gelsin bu şarkı. Sıkma canını ömrüm, her şey geçecek, iyi günler bizim olacak. İntizardan seni gördüğüm gece şarkısı armağan olsun. Şakran T2 C5 koğuşuna olan kardeşim Emirhan Temel için bu mesaj. Canım kardeşim, iyi ki doğdun, iyi ki varsın. Yeni yaşın sana güzelliklerle, mutluluklarla gelsin inşallah.
Ailen her zaman yanında. Az kaldı, gözümüzün bebeğisin sen. Doğum günün kutlu olsun. Efe Us, o kadar çok özlemişim ki seni. İki gözüm, kalbimin içi. Rabbim bir an önce bizi kavuşturur inşallah. Her zaman yanındayım. Doğrun da yanlışın da her zaman arkandayım. Çocukluğum, seni her şeyden çok seviyorum. Göz bebeğim. Murat abi, ben kadın kapalıdan tahliye olan Sibel. Güney TK'ye A13 koşuna atmakta olan kalbimin tek sahibi. Yusuf Güney radyo başına. Kurban olduğum adam, en kötü günlerde bana güneşi getiren sevgilim. Yüreğimdeki tek arzu bir ömür boyu bu dünyada sonsuza dek tüm ruhumla yanında olmaktır. Hayatıma anlam kattın ve beni ben yaptığın için seni çok seviyorum. İyi ki hayatımdasın aşk adam. İyi geceler, benli uykular diliyorum. Allah'a emanet ol, kurban oldum. Şakran T2C5 koşunu olan kardeşimiz Emirhan Temel için bugün doğum günü. Halit Bilgiç'ten Ayazlar Düşmeden Gel çalarsanız sevinirim. İyi akşamlar. Murat abi, ben Şakran T3A7 Gürçeşmeli Ünal Yılmaz Yağmur'um radyo başına. Murat abi, gece bir söz bırakmak istiyorum. Başımızda bir kara bulut ama içimizde vardır bir umut. Umudun bittiği yerde mucizeler çiçek açar. Bir gün ay güneşten daha parlak olacak. İşte o gün bizim zaferimizdir elbet. Bir gün iki gözüm. Seni seven eşin Gürçeşmeli Ünal Yılmaz Müslüm Gürses'ten İsyankar şarkısı hediye ediyorum. İyi yayınlar sana da Murat abim. Sağ ol kardeşim. Şakran T2C5 koşunu olan kardeşimiz Emirhan, çok seviliyorsun, doğum günün kutlu olsun, az kaldı, beklenensin kardeşim. T2C5 koşundaki kardeşimiz Emirhan Temel, iyi ki doğmuşsun, başımızın tacısın, seni çok seviyoruz. Murat abi, ben B1'den Yaprak Çarakırı Çağdaş Hep Bektaş Oğlu radyo başına. Mektubunu aldım, cevabını yazacağım. Bülent Ersoy'dan yok yok istemem, tövbeler olsun bize gelsin. Ben Yiğitcan Avcı T4A1 koğuşundan tahliye oldum. Koğuştaki canlarım, abilerim, kardeşlerim, Allah hepinize tez zamanda özgürlüğünüze kavuştursun inşallah. Ben Yiğitcan Avcı, Ümit abim, canım abim, Aykut abim, Görkem abim, Özgür abim, Allah adını sayamadım kardeşlerim, Sabrican Bayan, Sabrican Baran Uyan, seni bekliyorum. Tez zamanda gel yanıma çabuk. Hepinizi bekliyorum. Allah hepinizi kurtarsın inşallah. Yaprak Çarakırı ve Oda arkadaşlarına, Minnoş'tan Mine Koşan Bir Gün Dönecek şarkısı armağan olsun. Ben Çiğli'den Mehmet Efe Öztürk, yani namı der Arap Memo ve Atakan Tanrıverdi. T3C18 koğuşuna bulunan canım kanım aslan kardeşim Ege Şahin Bozkurt'a ve aynı kampüste kardeşlerim ve abilerim Bedirhan Kilat, Yiğit Şirin, Enes Genç, Murat Duran, Murat Dursun, Azadi Papatya, Ahmet Orman'a bin selam olsun, özgürlük sofralarında buluşmak dileğiyle canlarım. Ben TK4 koşulan Mertcan Karayüz, Zafer Mingan radyo başına. Zafer Mingan radyo başına. Uyuyorsa da uyandırsın arkadaşlar, radyo başına geçsin Zafer Mingan. Selam olsun Zafer Mingan. Seni aradık, abin çıktı. Merdo'nun numarasını vermiyor, sana zahmet. Ona ulaş da Merdo'nun numarasını versin bize. Ben Gürçeşme'den Ümit Yılmaz, selamünaleyküm Murat kardeşim, aleykümselam Ümit abim. Buradan Şakran T3A7 koşuna yatan Ünal Yılmaz oğluma seslenmek istiyorum. Ve kadın kapalıda yatan değerli eşi Yağmur Yılmaz'a seslenmek istiyorum. Sizleri çok seviyorum. Murat kardeşim, gece bir söz bırakmak istiyorum. Bir kapılar kapanır, gönüllere kilit vurulmaz. Gerçek sevgi uzakta olsa da asla unutulmaz. Takvimden yaprak yaprak eksilir, günler hasret biter, özgürlük gelir. Yeter ki umutlar tükenmesin, iki gözüm, sizleri seven babanız Ümit Yılmaz. Sayfamızı yenileyelim, varsa paylaşalım. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3A20 koğuştan çapa Hakan Ecerer. Aleykümselam Hakan kardeşim. Ben kimseye kin tutmam, sadece kim olduğunu unutmam. Çünkü bazı insanlar özürle değil, mesafeyle düzelir. Herkese hak ettiği kadar değer verdiğimi, fazlasını verince bedelini ben ödedim. Artık kimseye kendimi anlatmak gibi bir derdim yok. Ben kendimden neyi kaybettiğini zamanla anlayacak. Ayrıca bu geceki tüm güzel şarkılar Nihat, yani Sait Faik Ölçen adına Aslan Yenleri, Tatar Berkan Batur, Gürkan Ecerel, Yaşar Doğan'a ceviz kıran, Bardan Doğan'a ceviz kırana gelsin çapa Hakan Ecerel. Murat abi, ben T3A20 koğuştan çapa Hakan Ecerel. Ben değişmedim, sadece kimlere nasıl davranmam gerektiğini öğrendim. Eskiden kırılmasınlar diye kendimden vazgeçerdim. Şimdi kendimi kaybetmemek için herkesten vazgeçebiliyorum.
Değer bilmeyene değer vermek insanın kendine yaptığı en büyük haksızlıktır. Bundan sonra kim ne kadar samimi ise

Ben de o kadarını bulur, fazlasını isteyen önce hak etmeyi öğrenecek. Bu gece tüm şarkılar abim Mete Beydilli ve yeğenlerim Meltem Beydilli, yarın ceviz kıran Mete Can Beydilli ve Selahattin Ecerer'e gelsin. Çapa Atan Ecerer. İyi akşamlar, iyi yayınlar Can abi Murat. Ben Tevç A20'den Caner Balık. Aleykümselam Caner kardeşim. Benden Ömer Kutucu'ya, Ömer Kutucu'ya ve benimle aynı ortamı paylaşan abi kardeşlerime gelsin bu şarkı. Şarkı da yok, bu kadar. Biz Caner Balık'ın ailesiyiz. Tevç A20'de olan bütün kardeş ve abilere bir şarkı armağan ederseniz sevinirim elbet. Bir gün hepiniz ailenize kavuşmanız dileğiyle. Cezaevi 4 var. Jandarma nöbet tutar, ağlama göz bebeğim, elbet bir gün aslanlar da çıkar. Bir daha yine gelin, varsa paylaşalım. Sonra müsaadenizi isteyelim. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben Çili'den Mehmet Efe Öztürk, Namıder Arap Memo Tevş, C18 koğuşuna bulunan canım kanım aslan kardeşim, Ege Şahin Bozkurt ve aynı kampüste bulunan canlarım, Belirhan Kilat, Yiğit Şirin, Enes Genç, Murat Dursun, Azadi Papatya, Ahmet Orman'a bin selam olsun. Özgürlük sofrasına görüşmek dileğiyle canlarım. Ferhat Tunç, Yaşamak Direnmektir şarkısı sizlere armağan olsun. Evet, bugünlük bu kadar abi kardeş, abla kız kardeşlerim. Hepinize sevgimi, selamlarımı gönderiyorum. Rabbim gönüllerinizi sevindirsin. Allah rahatlık versin bu kardeşiniz için, dua etmeyi unutmayın. Ama şunu da şöyle ayarlayalım. Şöyle bir sıralayayım. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın. Yakup Kaya ve İbrahim Acar katkılarıyla Murat'la gönülden gönüle başladı.

güller üstünde, çiçekler içinde. Geçiyor önümden sirenler içinde, ah eller üstünde, çiçekler içinde. Dudağında yarım bir sevdanın hüznü, aslan gibi göğsü.

Sigara içerken, yahut coplanırken, paslardım oğlu da, affolta atarken, cigara içerken, yahut coplanırken, kimseyle konuşmaz, dal gibi titrerdi, çocukça sevdiği çiçeği sularken, kimse

de çok sonra duydum ki Yozgat'ta sürgünde beni test aldılar, o kaldı içeride. Çok sonra duydum ki Yozgat'ta sürgünde. Ne yapsan etse üstüne gitmişler, mavi gökyüzünü ona dar etmişler. Ne yapsan etse üstüne gitmişler, mavi gökyüzünü ona dar etmişler.

sakalı çatlamış sazıyla, gazetede çıktı üç satır yazıyla, uzamış sakalı çatlamış sazıyla, birileri ona ölmedin diyordu,

mutsuzluk işte, ne oldu sanki? Sen de mutluluğu bulamadın ki. Unutma, seni benim kadar seven olmaz ki. Özlemesen de özlüyorum, hiç gelmesen de bekliyorum. Rüyamda seni hep görüyorum, seni hala çok seviyorum. Seni hala çok seviyorum.

Ben seni unutmam sakın gurbet hapishanesinde. Bahtın dağları aşırdı, ya delde dama düşürdü. Gene gözlerin şaşırdı gurbet hapishanesinde. Gene gözlerin yaşardı gurbet.

bu gurbetten yazayım sana. Gözlerim yaşlı ağlıyam hani. 22 yaşıma kadar hatalarımla, günahımla, sevabımla kol kanat oldum bana, sahip çıktım. 22 yaşımdan sonra Avrupa'ya gittim. İnsanlık var, medeniyet var diyorlar anne buralarda. Nerede anne, nerede? Bir yanım zorda, bir yanım darda anne. Bu dünyada tek bir vasiyetim var. Ölür isem

0: Hayat çok garip.
1: Yakup Kaya ve İbrahim Acar tüm kader mahkumlarına hayırlı tahliyeler diler. Dağlar bize
2: lüzum olur mu? Sen benimle bir konuşsana.

canem oldu. Artık sevdalar sustu. İstanbul gecelerini kaybetti. Sen olmayınca çocuklar gülüşmüyor. Ya sen olmayınca ne Mecnun kaldı ne Leyla. Sen olmayınca ne Memo ne Zin. Sen olmayınca haykırası gelmiyor insanın hayata. Ya da koşması gelmiyor deliler gibi dağlara ve taşlara. Sen olmayınca Munzur Baba bile kabul etmiyordu o zaman.

Polisler sizin de adım. Arıyorlar beni adım adım. Sarrabaşı mahallesinde düştüm, ben adayım hani.